Mendelssohn'un Opus 13 La minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü, 2025 Banff Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yarışması üçüncüsü Kairi Quartet seslendirdi. Yarışmada kariyer gelişimi ödülü kazanan Kong Quartet'ten dinleyeceğiniz Debussy'nin Opus 10 Sol minör yaylı dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Hüsen'in Sol Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nü 2025 Banff Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yarışmasında kariyer gelişimi ödülü kazanan Kon Quartet seslendirdi. Sırada yarışmanın birincisi Poiesis Quartet'ten dinleyeceğiniz Brahms'a ait Opus 67 Si bemol majör 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsü var.

2025 Banff Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yarışması birincisi olan Poiesis Quartet, Brahms'ın Opus 67 Si bemol majör 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirdi. Programımız Claude Debussy'nin Estampes başlıklı piyano süitinden Yağmur Altındaki Bahçeler adlı parçayla devam ediyor.

Debussy'nin Estamp başlıklı süitinden Yağmur Altındaki Bahçeler adlı parçayı piyanist Karina Sabak seslendirdi. Programımızın bu bölümü Felix Mendelssohn'un Shakespeare'in aynı adlı eseri üzerine bestelediği Bir Yaz Gecesi Rüyası başlıklı oyun müziğiyle sona eriyor.

Mendelssohn'un Opus 61 Bir Yaz Gecesi Rüyası başlıklı oyun müziğini Mikael Schoenmendt yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Dimitri Shostakovich'in Ekim Devrimi'nin 37. yıl dönümü için 1954 yılında bestelediği festival uvertürünü, barok dönem bestecilerinden Henry Eccles'in kontrabas, yaylılar ve sürekli bas için sonatını ve Giuseppe Tartini'nin Re majör trompet konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümü, Polonyalı besteci Felix Nowowiejski'nin 1935 yılında kaleme aldığı Barış İçin Missası'yla

Başlıyor. Wojciech Szydlik yönetimindeki Polonya Radyo Korosu'nun 2002 tarihli konser kaydından dinliyoruz. Topluluğa org'da Andrzej Bialko eşlik ediyor.

Polonyalı besteci Felix Nowowiejski'nin Barış İçin Missası'nı Ork'ta Andrzej Bialko'nun eşlik ettiği Wojciech Sidlik yönetimindeki Polonya Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın solo piyano için Opus 20 Si Bemol Majör Humoreski ile devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın 1839 tarihli Si bemol majör humoreskini piyanist Ivetta İlkan'ın yorumuyla dinledik. Dimitri Shostakovich'in Ekim Devrimi'nin 37. yıl dönümü için Bolşoy Tiyatrosu'nun siparişi üzerine 1954 yılında kaleme aldığı festival uvertürü var sırada.

Dmitri Shostakovich'in 1954 tarihli festival uvertürünü Uri Mahler yönetimindeki Edmonton Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 1993 yılında hayata veda eden Rus besteci Alexey Lebediev'in bas, trombon veya tuba için la minör tek bölümlü konçertosuyla devam ediyoruz.

Besteci Alexey Lebedev'in La minör tek bölümlü konçertosunu trombonda Çabo Wagner ve piyanist Katalin Sarkadi seslendirdi. Piotr İliç Çaykovski var sırada. Bestecinin Pezzo Capriccioso başlıklı konser parçasının cello ve piyano için düzenlenmiş versiyonunu dinliyoruz.

Tchaikovsky'nin cello ve orkestra için Pezzo Capriccioso başlıklı konser parçasının piyano eşlikli düzenlemesini cello'da Narek Haknazaryan ve piyano'da Katya Apekişeva'dan dinledik. Jacques Hetou'nun koro için Geçmişin Bahçesi ve Gondol başlıklı eserleriyle devam ediyoruz.

Mona Luenge'in yönetimindeki Phoenix Oda Korosu, Jacques Hetou'nun Geçmişin Bahçesi ve Gondol başlıklı eserlerini seslendirdi. Geç barok dönem bestecisi Henry Eccles'in kontrabas, yaylılar ve sürekli bas için dört bölümden oluşan sonatı var sırada.

dönem bestecisi Henry Eccles'in kontrabas, yaylılar ve sürekli bas için sonatını, kontrabasta Joel Corrington ve Timothy Vernon yönetimindeki Toronto Senfoni Orkestrası seslendirdi. Johann Sebastian Bach'a ait sol majör prelüt ve füget dayla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 902 katalog numaralı sol majör prelüt ve fügettasını klavsende Andreas Steyer'den dinlediniz. Programımız Giuseppe Tartini'nin re majör trompet konçertosuyla sona eriyor. Oeyvind Westby düzenlemesiyle dinliyoruz. Solist Ole Edvard Antonsen.

0: Giuseppe Tartini'nin Re majör trompet konçertosunu solist Ole Edvard Antonsen ve Argovia Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler dedi. Hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos'un Türkiye'nin önünde yeni bir döneminde başlangıcının işareti olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terör örgütleri ve aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak dedi. Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik," dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi.

Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'ın güneyini vurdu. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyindeki 4 bölgeye havadan ve karadan saldırıda bulundu. ABD basını ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Direktörü John Ratcliffe'ın gizlice Moskova'ya gittiğini yazdı. İki ülkeden ziyarete ilişkin açıklama gelmezken Amerikan basınında ziyaretin nedenine ilişkin pek çok iddia dolaşıyor. İddialardan en dikkat çekeni Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun kararlılığını test edecek sert bir eyleme hazırlandığı ve CIA direktörünün bu hamleyi önlemek için Moskova'ya uçtuğu yönünde. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni gümrük tarifelerine karşı misilleme kararı aldı. Ottawa yönetimi, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurdu. Amerikan ürünlerine %15, 25 ve 50 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar 8 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4 altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Karl Strasser'in Opus 9 Sol Majör Nefesli Sazlar için Beşlisinden bölümler dinlediniz. Berolina Ensemble seslendirdi.

François Devien'in 1 numaralı do majör klarnet sonatından bölümler dinlediniz. Von Kang Kim ve In Hye Grace Choi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz?

0: Radyo 3.
1: Reklam.
2: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.
3: Uludağ Premium sunar.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konser kayıtlarını sizlerle buluşturduğumuz programımıza hoş geldiniz. Tam 104 yıl önce bugün sabaha karşı Kocatepe'de patlayan top sesleriyle Türk milletinin bağımsızlık ve varoluş mücadelesi olan Büyük Taarruz başlamıştı. Zafer Bayramı'na giden kutlu yolun o ilk adımı yıllar önce bugün atılmıştı. Böylesine tarihi bir günde klasik müzik tarihinin en görkemli, en devrimci yapıtlarından birini size sunmak istedik. Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı Eroica yani Kahramanlık Senfonisi. Bu eser sadece müzik yapısıyla değil, arkasındaki felsefi ve tarihsel kırılmayla da kahramanlık kavramının insanlık tarihindeki en derin sorgulamalarından biri. Beethoven 1803 yılında bu senfoniyi bestelemeye başladığında onu Fransız devriminin özgürlükçü ilkelerini savunan ve Avrupa'ya cumhuriyeti getireceğine inandığı genç bir komutana ithaf etmeyi düşünmüştü. Napolyon Bonaparte. Ancak Napolyon'un 1804 yılında kendisini imparator ilan ettiğini duyan Beethoven, derin bir hayal kırıklığıyla eserin kapak sayfasındaki ithaf yazısını yırtarcasına öfkeyle karaladı ve şu sözleri sarf etti. O da sadece sıradan bir insanmış. Şimdi bütün insan haklarını ayaklar altına alacak, kendini herkesten üstün görecek ve bir zorba olacak. Evet, Napolyon, cephedeki askeri dehasıyla haritaları değiştiren büyük bir stratejistti. Fakat kazandığı zaferleri kişisel bir imparatorluk tacıyla taçlandırmayı seçmişti. Özgürlük vaadiyle yola çıkıp mutlak iktidarın ve kibrin esiri olmuştu. Beethoven'ın Napolyon'da aradığı ama bulamadığı, gücünü şahsi iktidarından değil, halkının bağımsızlık iradesinden alan o lekesiz ve gerçek kahraman figürü, 104 yıl önce bugün Kocatepe'de tarih sahnesine çıkmıştı. Mustafa Kemal Atatürk, büyük taarruzla başlayıp 30 Ağustos'la mühürlenen o imkansız zaferi kazandığında, elindeki mutlak askeri ve siyasi gücü kişisel bir taht için değil, milletine devretmek ve cumhuriyeti kurmak için kullandı. Napolyon gücü kendi şahsında toplarken Atatürk gücü millete vermişti. Büyük taarruzun başladığı bu anlamlı günde zaferini demokrasi ve aydınlanmayla taçlandıran Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor ve Kahramanlık Senfonisini onlara ithaf ediyoruz. Eserin ilk bölümünü şimdi Şef Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı kahramanlık senfonisinin ilk bölümünü Naci Özgüç şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Müzikte klasik dönemin sona erip romantik döneme geçişi simgelediği için teknik anlamda da bir kilometre taşı sayılan bu eser, o zamana kadar bestelenmiş klasik dönem senfonilerinden çok daha uzun yapısı, gelişmiş armonik örgüsü, temaların orkestrasyonda farklı kullanım tercihleriyle yepyeni bir dönemi müjdeliyordu. Ludwig van Beethoven, klasik dönemi kapatıyor, romantik dönemin kapılarını dünyaya sonuna kadar açarak müzikte de bir devrim yaratıyordu. Şimdi bu etkileyici ve önemli eserin son bölümünü de birlikte dinleyelim. Beethoven'ın 3. senfonisinin son bölümünü Naci Özgüç şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı Kahramanlık Senfonisi'nin son bölümünü Naci Özgüç şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Ve bugün de bize ayrılan süremizin sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşana dek programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren Sayın Ali Kamruz ve bu kayıtlarda görev alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına 30 Ağustos Zafer Bayramımızı şimdiden kutluyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Hikmet Şimşek yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği Turgut Aldemir'in Anılarım adlı eseriyle başlıyoruz.

Programımız Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz Johannes Brahms'ın Vileta adlı eseriyle devam ediyor.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu son olarak Elnara Kerimova yönetiminde sözleri Aşık Veysel'e, müzik düzenlemesi Murat Akça'ya ait Çiğdem Der Ki Ben Elayım adlı eseri seslendiriyor. Solist Zafer Albayrak.

Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, ben Haluk Ertem, iyi günler dileriz.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda klasik müzik dünyasında sınırlarını zorlayan, her notasıyla bir hikaye anlatan ve flüt çalmaya adeta bir vokal sanatına dönüştüren bir ismi konuk ediyoruz. The Korea Times tarafından flütün tanrıçası olarak adlandırılan 21. yüzyılın flüt ikonlarından biri Jasmine Choi. Choi aynı zamanda sosyal mecralardaki toplam 1 milyondan fazla takipçisiyle klasik müziği modern dünyaya taşımayı başarmış bir isim. Bu parlak kariyerin arkasında 12 yaşında tek başına Seul'e taşınan cesur bir çocuğun ve bir daha asla çalamazsın denilen ancak tıbbi engelleri aşan bir kadının hikayesi var. Hazırsanız Kore'den Viyana'ya, Cincinnati'den New York'a uzanan büyüleyici müzik yolculuğumuza Telemann'ın flüt için 12 fantezi serisinden numara 7'yi Jasmine Choi'den dinleyerek başlıyoruz.

Telemann'ın flüt için 12 Fantezi serisinden numara yediği Jasmine Choi'den dinledik. Jasmine, Kore'de 3 nesildir klasik müzisyen olan bir ailede dünyaya geldi. Annesi bir kemancıydı ve evleri sürekli provalarla, müzik disipliniyle doluydu. Ancak Jasmine'in müzik aşkı kemanla değil, ilkokul 3. sınıfta her öğrencinin öğrendiği bir blok flütle başladı. Jasmine blok flütü o kadar seviyordu ki gece gündüz çalışıyordu. Henüz 12 yaşındayken ailesinin koruyucu kanatlarından ayrılarak tek başına Seul'deki Güzel Sanatlar Ortaokulu'na gitmeye karar verdi. O yaşta yalnız başına yaşamak elbette zordu. Sadece ekmek ve portakal suyuyla beslendiği, ev özlemiyle dolup taştığı ama bu yalnızlığı unutmak için gece gündüz pratik yaptığı bu dönem Choi'nin müziğinin temelini oluşturdu. Şimdi Chöminant Flüt Konçertinosunu piyanist Hugh Sung'un eşliğiyle Jasmine Choi'den dinleyeceğiz.

Şöminan Flüt Konçertinosunu piyanist Hugh Sung'un eşliğiyle Jasmine Choi'den dinledik. Jasmine 16 yaşına geldiğinde kendisini Kore'deki eğitim sisteminin kısıtlı dünyasında hapsolmuş hissetti ve rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Hedefi belliydi. Dünyanın en prestijli konservatuarlarından biri olan Curtis Müzik Enstitüsü. Curtis'e kabul edildiğinde flüt dünyasının iki deviyle çalışma şansı yakaladı. Julius Baker ve Jeffrey Kanner. Julius Baker onun için sadece bir öğretmen değil, tatlı bir büyük baba gibiydi. Baker ona kendi sesini bulması için özgürlük tanımıştı. Bu yıllarda Jasmine, flütün sadece bir enstrüman olmadığını, her bir cümlenin bir sohbet, her bir notanınsa bir anlam taşıdığını öğrendi. Curtis'ten sonra Juilliard'da yüksek lisansını tamamladı ve New York'un enerjisiyle sanatsal vizyonunu daha da genişletti. Şimdi Carl Reinecke'nin Undine Flüt ve Piyano Sonatını piyanist Hugh Sung ve Jasmine Choi'den dinleyeceğiz.

Carl Reinecke'nin Undine, flüt ve piyano sonatını piyanist Hugh Sung ve Jasmine Choi'den dinledik. Choi'nin yolu her zaman pürüzsüz değildi. 18 yaşındayken sağ elinde oluşan bir rahatsızlık nedeniyle kalem bile tutamaz hale geldi ve doktorlar ona flütü bırakması gerektiğini söylediler. Jasmine o günleri flüt olmadan çaresizdim diyerek anıyor. Bir sömestr boyunca hiç çalamadı. Kore'ye dönüp dinlendi ve mucizevi bir şekilde iyileşti. Bu dönem ona sanatın kırılganlığını ve müziğin sadece notalarla değil, insanlıkla da ilgili olduğunu öğretti. Bu süreçten sonra henüz 22 yaşındayken Cincinnati Senfoni Orkestrası'nın yardımcı grup şefi oldu. 2012 yılında ise Viyana Senfoni Orkestrası'nın solo flütçüsü olmayı başardı. Bu, orkestranın tarihinde bir dönüm noktasıydı. Jasmine, orkestranın ilk kadın nefesli çalgı grup şefi ve ilk Asyalı nefesli çalgı sanatçısı oldu. Şimdi Carmen Fantezi eserini piyanoda Hugh Sung'un eşliğiyle Jasmine Choi'den dinleyeceğiz.

Carmen Fantezi eserini piyanoda Hugh Sung'un eşliğiyle Jasmine Choi'den dinledik. Elbette Choi sadece bir orkestra müzisyeni değil, aynı zamanda cesur bir solist ve yenilikçi bir aranjör. Mendelssohn ve Tchaikovsky'nin keman konçertolarını flüte uyarlayarak enstrümanının sınırlarını yeniden tanımladı. Kendisi için yazılmış 15'ten fazla flüt konçertosunun premierini yaptı. Indiana Üniversitesi Jacobs Müzik Okulu'nda profesör olarak genç yeteneklere rehberlik ediyor. Öğrencilerine her zaman hatırlattığı tek bir şey var. Flüt çalmak bir gecede olacak bir şey değil. Bu uzun, sabır gerektiren bir süreç. Önemli olan çalmanın verdiği keyfe odaklanmak. Şimdi Paganini'nin keman kaprislerinden numara 24'ü Jasmine Choi'den kendi aranjesiyle dinleyeceğiz.

0: Paganini'nin Keman Kaprislerinden numara 24'ü Jasmine Choi'den kendi aranjesiyle dinledik. Sevgili dinleyiciler, sizlere veda ederken Jasmine Choi'nin müziğinin derinliğindeki bir başka sırra değinelim. Annesini kanserden kaybettikten sonra her notasını ona bir minnet ve sevgi ifadesi olarak çalıyor. Onun için müzik artık sadece bir tutku değil, zamanın ötesinde süregelen sevginin ve bağlılığın kanıtı. Kore'den yola çıkarak Viyana'nın altın salonlarına ulaşan Jasmine Choi, bizlere müziğin birleştirici ve iyileştirici gücünü hatırlatmaya devam ediyor. Bu haftaki programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan Belgi Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Doğunun batı yüzü.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bugün 26 Ağustos. Tarihimizin iki önemli olayı 26 Ağustos gününe denk gelmişti. Bu önemli günde Türklere Anadolu topraklarını açan Malazgirt Zaferi ve düşmanı Anadolu'dan temizleyen Büyük Taarruz'un başlamasını kutlarken biraz sınırlarımızı zorlayalım ve Trubadur program dizimizin tarihsel sınırları içinde Türk müziğine yer verelim istedik. Önce Batı'nın Türk kültürüne bakışını yansıtan bir eser ile başladık. Le Bourgeois Gentilhomme operasından Jean-Baptiste Lully'nin ünlü eseri La Marche pour la Cérémonie de Türk'ü sizlere sunduk. Le Musicien du Louvre seslendirdi. Şimdi de bizim müziğimize geçelim. Erken dönem Batı müziğini en iyi yorumlayan bir sanatçı ve topluluğu Jordi Savall ve Esperion 21 Türk sanatçıları eşliğinde bizim müziğimizi seslendirecekler. Viola da Gamba'da Jordi Savall'ı dinlediğimiz gibi Kemençe'de Derya Türkan'ı, Ut'ta Yurdal Tokcan'ı, Tambur'da Murat Salim Tokaç'ı, Kanun'da Hakan Güngör'ü ve Vurmalı Çalgılar'da Fahrettin Yarkın'ı dinleyeceğiz. Onlara şarkılarda sanatçımız Gürsoy Dinçer de eşlik edecek. Formatımız içinde Batı kaynaklı bir topluluk yorumları ile bu toprakların müziğini dinleyeceğiz. Derviş Mehmet ve Dimitri Kantemir yani Kantemiroğlu 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başlarında Osmanlı müzik çevrelerinin iki önemli ismi. Dimitri Kantemir ünlü derlemesinde Derviş Mehmet'e de yer vermişti.

Değerli dinleyiciler, tarihimizin iki önemli olayının olduğu 26 Ağustos gününde Trubadur program dizimizin zamansal sınırları içinde bizim müziğimiz ile devam ediyoruz. Batı Orta Çağ ve Trubadur dönemi sonlarına yaklaşırken 1350-1435 yılları arasında yaşamış olan Hacı Abdülkadir Meragi'ye kulak verelim. Ona atfedilen bir eser ile devam edelim. Kâr-ı Şeş Avaz. Türk müziğinin en eski formlarından biri olan kâr türünün segah makamında dile gelişi.

Değerli dinleyiciler, yine Abdülkadir Meraki'nin bir eseriyle devam edelim. Rast makamında nakış formunda bir beste. Rast nakış beste.

Şimdi de çok önemli bir bestecimiz var sırada. Buhurizade Mustafa Efendi ya da Buhurizade Mustafa Itri ya da en bilindik haliyle Itri. Avrupa'nın barok çağında bizde de padişahlar 4. Mehmet ve 2. Süleyman döneminde sarayda ve İstanbul'un musiki çevrelerinde eserler veren bestecinin Hisar Ağır Semaisi'ni dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, şimdi de Dimitri Kantemir'in eseri İki Makam ve Taksim dinleyelim. Biliyorsunuz Dimitri Kantemir babası Boğdan Beyliğine atandığında 1687 yılında rehin olarak İstanbul'a gönderilmiş. Burada müzik ile ilgilenerek Türk müziğinin kayda geçmesinde ve günümüze ulaşmasında büyük katkıda bulunmuştur. Kantemir besteleri notasyona geçirdiği gibi kendi de birçok beste yapmıştır.

Programımıza yine bir Dimitri Kantemir derlemesiyle devam edelim. Batı'da erken barok zamanı. Rum asıllı bir besteci ve tambur virtüözü olan Tambur Angeli radyolarımızda. 4. Mehmet döneminde Osmanlı Sarayı'nda görev yapan bu besteciden Rehavi makamında çember usulünde Der Makamı Revahi Çemberi Koca adlı eseri dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu önemli günde 26 Ağustos'ta farklı bir yorumla Türk müziği sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt'te 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarihin yeniden yazıldığını vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu vatan kılma iradesine vurgu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran,

Azgirt'in asırları aşan ruhunun yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum ifadelerine yer verdi. Milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı. Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'i kullanacak Hava Kuvvetleri'nin ilk uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. Ekim ayında envantere gireceği duyurulan Gökbey, 5 saatten fazla havada kalabiliyor ve 948 kilometre menzile sahip. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci başarıyla ilerliyor. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Örgütün Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiği duyuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplantı trafiği sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni peş peşe toplayacak. Kılıçdaroğlu saat 13'te Merkez Yönetim Kurulu'na, saat 15'te de Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. İstanbul'un ulaşımında önemli bir alternatif güzergah oluşturan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında. 10 yılda köprüden milyonlarca araç geçti, kent trafiği nefes aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, köprü sayesinde zaman ve yakıttan toplam 138 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek. İzmir merkezli iki ilde kaçak silah üreten şebeke çökertildi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon.

operasyonda ruhsatsız silahlarla silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Alihan Kureşçi Karabaşlısız Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kureş'in kardeşi Hilmi Tuna Kureş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. ABD-İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan bir hastanede yangın faciası yaşandı. Olayda en az 15 bebek hayatını kaybetti. Spor. 20. Akdeniz oyunlarının 5. gününde Türkiye 4'ü altın olmak üzere 10 madalya kazandı. Zeynep Yetkil Kamal'ın altın madalyası Türkiye'nin Akdeniz oyunlarındaki 1000. madalyası olarak tarihe geçti. Kosova'yı 3-2 yenen erkek milli voleybol takımı da grubunda 2-2 yaptı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Mozaik. Programı hazırlayan Caner Beklim.
1: Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyolarında sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim Şahin Atmaca ile birlikteyiz. Özellikle de Rock'tan World müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 53 dakika birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz. Müzik tarihine yazılmış melodi, ritimlerle dop dolu bir müzik mozaik yolculuğu bekliyor bizi. Tabii ki müzik mozaik yıldızlarına kulak vereceğiz. Bazıları melekler artık. Zaman tünelinde özgün, bazen farklı yorumlar. Tabii müzik mozaik sürprizleri de var. Açın radyonuzun sesini diyorum. Çünkü bugün kalbimizde müzikal anlamda izler bırakan, müziğin tarihini, çevresini değiştirmiş ve yakın zamanda aramızdan ayrılmış birkaç müzik ustasına saygı duruşunda bulunacağız. Ne yazık ki geçtiğimiz ay 23 Temmuz 2026'da elektronik müziği ve pop müziği rock'la kusursuzca harmanlayan, klasik müziği de bu işin içine katan efsanevi İngiliz prodüktör

ve müzisyen William Orbit'i 69 yaşında kaybettik. Programa Müzik Mozaiği'ye onun sihirli dokunuşlarından biriyle başlamak istiyorum. 80'lerde Freddie Mercury ve Michael Jackson tarafından kaydedilen ancak yıllarca yayınlanmayan bir düeti 2014 yılında William Orbit'in parmakları ve vizyonuyla tekrar hayat buldu diyebiliriz. Freddie Mercury ve Michael Jackson iki efsane Orbit'in, William Orbit'in eşsiz atmosferik altyapısıyla Queen Forever albümünde There Must Be More to Life Than This'le bizim bugünkü Müzik Mozaik'teki müzikal saygı bölümümüz başlıyor.

There must be more to life than this. Hayatta bundan daha fazlası olmalı dedi Freddie Mercury ve Michael Jackson, Queen'in bu şarkısında. Evet, William Orbit'i kaybetmiştik. 23 Temmuz'da tabii ki onun dokunuşu, onun düzenlemesiyle dinledik. Ve bu şarkı hiçbir zaman albümlerde, derleme albüme kadar yayınlanmamıştı. Burada müzik mozaik severler için küçücük bir sürpriz haber vereyim. Gelecek hafta Freddie Mercury'nin 80. yaşını kutlamak üzere stüdyomda Füsun Özgüç, Özlem Köseoğlu ve Barış Selimoğlu ile birlikte Freddie Mercury'yi bir kez daha anacağız. Ne yazık ki William Orbit'in yasını tutarken sadece 6 gün sonra 29 Temmuz 2026'da Dublin'den yine bir acı haber geldi. Sokak müzisyenliğinden Oscar sahnelerine uzanan ilham verici yolculuğuyla tanıdığımız İrlandalı folk rock ozanı Glenn Hansard'ı 56 yaşında trajik bir motosiklet kazasında yitirdik. Hayat felsefesi çok özeldi, ben çok severdim. Hem müziğindeki filtresiz dürüstlük, hem müzikal kalitesi, her türlü müziği kendi içinde, kendi müziğinde yedirebilmesi, çok güzel yorumları vardır. Bob Dylan şarkıları olsun, Pearl Jam şarkıları olsun. Ve bir de 2007 yılında Once filmiyle tüm dünyaya kendini daha da iyi tanıtmıştı. Çünkü o filmle ilgili belki hatıralarınızdan gelecektir. Birlikte filmdeki hikayedeki şarkıcı arkadaşı, sokak şarkıcısı arkadaşı diyelim, Marketa Iglova ile o film öncesinde de zaten bir müzikal birliktelikleri vardı. Once filmiyle birlikte bu müzikal birliktelik ölene kadar devam etti. Ve hatta şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla o yılın 2007'nin en iyi özgün şarkı Oscar'ını da kazandı. Glenn Hansard'la Marketa Iglova. Kalplerimiz birazcık titreyebilir. Falling Slowly, müzik mozaikte TRT Radyo 3'te.

Rüglova birlikte seslendirdi. Vans filminden 2007'den geldi. Glenn Hansard'dan birkaç şarkı daha dinleyeceğiz tabii ki Müzik Mozaik'te. Ama dün yine bir müzik dünyası acı haberle sarsıldı diyebiliriz. Çünkü country müziğinin parıltılı kraliçesi, iyi bir söz yazarı, iyi bir hayırsever Dolly Parton'ın aramızdan ayrıldığı haberiyle etkilendik. Çünkü o sadece perukları, işte kostümleri ile değil, kendi deyimiyle o kadar ucuz görünmek çok paraya mal oluyor diyerek kendisiyle de dalga geçebilecek kadar zeki, barışık, hayat dolu felsefesiyle dünyayı güzelleştiren bir müzisyendi. Kurduğu kütüphanelerle milyonlarca çocuğun hayatına dokunmuştu. Kalbi kadar sesi de büyük bir efsaneydi. I Will Always Love You Whitney Houston şarkısı diyebiliriz ama bir Dolly Parton şarkısıydı. 9 to 5 onun şarkısıydı. Jolene onun şarkısıydı. Ama biz bugün onun hüznünü paylaşmak istediğimiz için 2020'de veda eden ve Dolly Parton'un can dostu dediğimiz Kenny Rogers'la birlikte bir düetini, birlikte söyleyecekleri bir şarkıyı seçtik. Üçüncü şarkımız bir aşk şarkısı oluyor Müzik Mozaik'te. Kenny Rogers'la da buluşmak istedikleri gibi Kenny Rogers'la da buluştuklarını hayal etmekten başka bir düşüncem yok şu an için. İkilinin bence eşsiz uyumunu yansıtan bir şarkı Real Love, Dolly Parton, Kenny Rogers, burası TRT Radyo 3.

Real Love, Dolly Parton ve Kenny Rogers'tan dinledik. Dün Dolly Parton aramızdan ayrıldı. Kenny Rogers da 2020'de ayrılmıştı. İkisine de müzikal saygılarımızı iletiyoruz TRT Radyo 3'te. Yine geçtiğimiz ay trajik bir motosiklet kazası sonrası 59 yaşında. Evet, 56 yaşında kaybettiğimiz, o kadar çok kaybettiğimiz insan var ki müzik dünyasından, artık hepsini karıştırabiliyorum, kusuruma bakmayın. Glenn Hansard derin, melankolik ve her zaman çıkış yolu arayan bir müzisyendi. Sadece bir müzisyen değil, Dublin sokaklarında evsizler için yıllarca yardım kampanyaları düzenledi. Sosyal adaletsizliğe gitarıyla direnen bir aktivistti diyebiliriz. Onun hayat felsefesinde müzik iyileştirici bir araçtı. 2012 tarihli sol albümü Rhythm and Repose'un içinde yer alan High Hope şarkısı adeta onun hayata bakışının bir özeti. En karanlık anlarda bile içimizde tutmamız gereken o üst yüksek umudu anlatıyor. Yani bize umut aşılamaya devam ediyor aramızdan ayrılsa bile bir ay öncesinde. Glenn Hansard, Müzik Mozaik'te, High Hope, TRT Radyo 3'te.

macia. High Hope, Glen Hansard'dan dinledik. İrlandalı sanatçı zor bir çocukluk yaşamıştı, zor bir gençlik yaşamıştı. Aile içi sorunları çok fazlaydı ama müzik onun kurtuluşu oldu ve bize aktarması da tabii ki bu anlamda acısını, sıkıntısını, hüznünü ama umudunu da çok başarılı oldu. Köklerine baktığımızda The Frames diye bir grup var. 90'ların Dublin'inde henüz Oscar'lar ve büyük uluslararası turneler ortada yokken Hansard ve arkadaşları İrlanda'da bağımsız rock sahnesinin tozunu attırıyordu. 96'da da çok ucuz, yani gerçekten inanamayacaksınız şimdi, 5 dolara bir klip çekip NTV'de bunu yayınladılar. Çünkü bir postanenin güvenlik kamerasının önünde şarkıyı söylediler. İşte o şarkı MTV'yi de epey bir salladı, darman duman etti. Çünkü önemli olan şarkının içeriği ve enerjisiydi. Hansard'da da durdurulmaz ve durdurulamaz bir enerji, isyan, tutku ama samimiyet. İşte The Frames'den geliyor. İşte Revelate.

Revelate the Frames'ten dinledik. Glenn Hansard'ın köklerindeki Dublin bağımsız rock grubu, yani alternatif rock grubu. Frames aslında Glenn Hansard'ın kod adlarından, takma adlarından biri. Çünkü bisiklet tamirini çok seviyormuş. Ve Frames, bizde Türkçe'de kadro diye kullandığımız o bisikletin ana gövdesini ifade ediyor. Evinin her köşesinde bisiklet çerçeveleri, kadroları olurmuş. O yüzden de grubuna Frames koymuş. Glenn Hansard'ın 96'daki bu şarkısından sonra müzikal ve kişisel hayatındaki en büyük ortaklıklarından biri, az önce Falling Slow'da dinlediğimiz Marketa Iglova ile kurduğu Swell Season. Ondan iki şarkı seçtim. Hansard'ın ani kaybının ardından Iglova, Marketa Iglova, dostu ve eski sevgilisi için hayat çok kıymetli diyerek yürek burkan veda mesajını paylaşmıştı. İki şarkıda da ikilinin sesleri birbirine dolanıyor. Sözleri çok güzel. İnsanın geçmişe takılıp kalma hissini anlatıyor ikinci şarkı. İlki umutsuzlukları ama sihri anlatıyor. İşte The Swell Season, yani Glenn Hansard ve Marketa Iglova, TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik'te. Impossible ve ardından Stuck in Reverse. We make

long to reach the impossible. These tones.

Stuck in Reverse ve öncesinde Impossible, Swell Season'ın yani Glenn ve Marquetta'nın 2005-2026 çalışmalarıydı. Glenn Hansard'ın müziği her zaman dinleyicisiyle dertleşen bir arkadaş diyebiliriz. Kusurlarını, hatalarını, kırgınlıklarını saklamaz. Aksine onları şarkılaştırarak iyileştirirdi hem kendini hem bizi. Glenn Hansard'a buradan müzik dolu saygılarımızı iletiyoruz. Her neredeysen müzikler içinde dinlenmeye devam et. Yerinde duramayıp şarkılar yapacağına eminim orada da. Programımızın açılışında Glenn Hansard'dan tam 6 gün önce 23 Temmuz'da kaybettiğimiz William Orbit'in mixlediği bir Queen şarkısı, Michael Jackson düeti dinlemiştik. Şimdi tekrar William Orbit'e dönüyoruz. Elektronik müzik dendiğinde akla ilk gelen ama soğuk mekanik algıyı yıkıp synthesizer'lara insan ruhunu üfleyen bir adamdı William Orbit. İşte 2022'de Painter albümünde bizim Katie Melua, müzik mozaik yıldızımızla birlikte bir şarkı yapmış. Adeta ses dalgalarıyla yapılan bir tablo. Duende, William Orbit ve Katie Melua.

Duende, Katie Melua ve William Orbit'ten dinledik. Duende İspanyolca'da sanat eserinin insanı derinden etkileyen, tarif edilemez gücü ve ruhu anlamına geliyormuş. William Orbit'in kariyerindeki en büyük özelliklerinden biri de iyi bir klasik müzikçi, iyi bir prodüktör olmasının dışında rock gruplarının DNA'sını bozmadan onlara yepyeni atmosferik ufuklar açabilmesiydi. İşte U2'ya yaptığı, Electrical Storm'a yaptığı, gergin ama muazzam sessizliği notalara da aktaran bir mix. U2 ve William Orbit'in dokunuşlarıyla Electrical Storm TRT Radyo 3'te.

Electrical Storm, William Orbit'in dokunuşuyla, düzenlemesiyle U2'dan dinledik. Ve geldik belki de William Orbit'in kariyerinin zirve noktalarından biri.

Şüphesiz Madonna'nın 1998 tarihli Ray of Light albümündeki baş yapımcılığıydı. Madonna'yı yeniden zirveye taşıdı ama elektronik müziği ana akımın popun merkezine de yerleştirdi. Seçtiğim şarkı biliyorsunuz Frozen var, Ray of Light var ama ben The Power of Goodbye'ı seçtim. Çünkü Orbit'e veda ediyoruz, William Orbit'e. Hayatın geçiciliği, kabulleniş ve birini bırakabilmenin getirdiği o hüzünlü anlar üzerine yazılmış bir şarkı, The Power of Goodbye.

The Power of Goodbye, veda etmenin gücü. O hüzünlü süreç için bir şarkıydı. Madonna'ya William Orbit'in dokunuşları prodüktörlüğü eşliğinde dinledik. William Orbit'e saygı kuşağımızın sonuna yaklaşırken müzik tarihinin en hüzünlü ve en güçlü klasik eserlerinden birini günümüz elektroniğiyle William Orbit'in nasıl birleştireceğini şahit olacağız. Samuel Barber'ın ünlü eseri Adagio for Strings, Four Strings, William Orbit'in Pieces in a Modern Style albümünde bir ağıt, bir özel bir yapıya dönüşmüştü. Orijinali 9,5 dakika, biz süremiz el verdiğince dinleyeceğiz. İşte William Orbit ve Barber's Adagio for Strings'e dokunuşu.

Temmuz ayında peş peşe kaybettiğimiz iki müzik ustası, iki müzik meleği artık. Şu anda dinlemekte olduğumuz William Orbit ve öncesi

Glenn Hansard'ı müzik olarak andık. Dün kaybettiğimiz Dolly Parton'a da saygılarımızı ilettik. Yurtta barış, dünyada barış diyen atamızın izindeyiz. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünyaya ulaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Gelen her gün ve aldığımız her nefesle beraber yaşam yeniden başlıyor. Her çarşamba TRT Radyo 3'te biz buradayız. 12 haberleri biter bitmez. Bugün TRT İstanbul Radyo stüdyolarında canlı yayında teknik yönetmenim Şahin Atmaca bizimleydi. Müzik mozaiği hazırlayan ve sunan ben Caner Bektim.

0: Büyük Senfoniler.
1: Mutlu bir çarşamba günü diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Yine sizlerle birlikteyiz Büyük Senfoniler'de. Ben Refaat Çiftçioğlu ve sevgili değerli şefimiz Cemican Deli Orman. Bir 60 dakika boyunca sizlerle birlikte bugün pastoral bir senfoniyle karşınızda olacağız efendim.
2: Evet, herkese merhabalar tekrar.
1: Evet efendim, bugün Beethoven'ın 6. senfonisinde gerçekten çok büyük hikayeler ve anekdotlar var elimizde. Onun için onları sunmadan önce hani şefimiz nereden başlayacak, nasıl anlatacak onu bir bilelim.
2: Şöyle, Beethoven kuşkusuz Büyük Senfoniler programımızın en önemli bestecisi haline geldi biliyorsunuz. Kimi konuşursak konuşalım hep Beethoven.

0: iPhone 6 ve 5 ikisi bir bütün halinde düşünüyorum. Hep de şunu istiyorum. Yani bir Beethoven 5 konserinden sonra keşke pastoralde şeyin içinde olabilse, programın içinde olabilse diye ümit ediyorum. Çünkü iki senfoni birbirine hem bestecinin hayatında hem de anlam bütünlüğü noktasında tamamlayan eserler.
1: Evet, doğru. Onun yanında bir konu daha var ki gündeme getirmek gerekiyor. Beethoven'ın Pastoral Senfonisi'nde bir not var. Orası çok ilgimi çekti. Hani
0: Evet.
1: biz Beethoven'ın eserlerini incelerken, Beethoven'ı incelerken onu hep böyle devrimci,
0: Doğru.
1: hatta biraz

0: siyasi, isyankar, sinirli, agresif bir insan olarak tanıyoruz ama onun çok yakın bir dostu Charles Nate diyor ki, ben hayatımda doğadan bu kadar zevk alan, çiçeklerden, bulutlardan ve diğer doğa nesnelerinden bu kadar keyif alan birini bilmiyorum, hatırlamıyorum. Kendisi de diyor ki, kırsalı benim kadar seven bir kimse olmamıştır diyor.
1: Doğru.
0: Şimdi böyle değerlendirdiğimiz zaman Beethoven'ın eserlerine bakarken biraz daha bir yumuşama getirdi bana bunları duyduktan sonra. Ben de ilk defa okudum bunu.
1: Evet.
0: Yani pastoral karakterli bir adam. Ama eserlerine yansıması ve bizim felsefik olarak onu ifade etmemiz biraz farklı boyutlarda. Ne dersin?
1: Şöyle, Beethoven ve doğa ilişkisini iyi anlamamız gerekiyor. Yani doğayı bir güzellik, bir hayranlık objesinden ziyade Beethoven hayatı ve kaderi gereği bir kaçış, bir sığınma, bir zorunluluk, bir aidiyet alanı olarak görmek durumunda kalıyor. Yani öyle bir şey ki bu senfoniyi yaz, yani işte Eroica'dan sonra artık hastalığın çok nüksettiğini öngörelim ve artık neredeyse tamamen sağırlığa yakın bir dönemindeyiz.
0: Bir de o intihar düşüncelerinin olduğu
1: Onu
0: dönem.
1: konuşacağız. Yani Heiligenstadt, programa başlamadan da birkaç kesit
0: Evet.
1: okumuştuk, bugün de okuruz. Çok önemli bir kırılma noktasıdır Beethoven'ın hayatında, müziğinde de aynı şekilde. Heiligenstadt vasiyetnamesi. Bu vasiyetnameden sanıyorum 5-6 sene sonra olması lazım. 5. ve 6. senfoni. Önce şunu açıklayayım. Neden iki senfoniyi ben bir arada görmek istiyorum? Benim için çok önemli bir detay bu. Sanıyorum aynı, zaten premierlerini de aynı
0: Tabii
1: gün
0: tabii
1: yapmışlar.
0: aynı o meşhur
1: İki
0: bir
1: kardeş.
0: bahsettik bir
1: Evet.
0: gece.
1: Bak, iki farklı senfoniden bahsediyorum. Dikkat et. Birisi büyük bir kontrast, değil mi?

0: senfonisi bir kaderle büyük bir mücadele ise, pastoralde doğaya, onun ardından doğaya teslim oluş. Evet, sen savaşçı bir karaktersin. Evet, sen devrimci bir karaktersin. Ama mutlaka sığınacak bir ev, bir yuva, huzurlu hissedecek bir
1: Ağaç
0: alan,
1: altı.
0: ağaç
1: Ağaç
0: gölgesi.
1: altı.
0: Evet, istiyor insan.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Beethoven'a da bu hakkı teslim edelim. Beethoven'da bu hakkı var. Bir yandan hastalığını unutmayalım. Yani biraz da empati yapalım. Tüm işitme duyumuzu %80, %90 yitirdiğimizi düşünelim. Kendimizi kalabalık bir metropol hayatında, bir şehir hayatında hayal edelim. Düşünsene kendimizi ne kadar kötü hissedeceğiz. O kargaşanın içinde duyamadığımız sesler ve büyük bir kargaşa bizi ne kadar yoracak. İnsanların konuşmaları ve bir kakafoni belki de. Bunun içinde hayal edelim kendimize. Bunu niye böyle bir şey çiziyorum? Masalsı bir hikaye anlatıyorum. Beethoven ve doğayı anlamak için. Doğa bir güzellik imgesi değil Beethoven için. Sığınması gereken bir yer. Orada olması gerekiyor. Beethoven işte Heiligenstadt'ta uzun yürüyüşler yaptığını biliyoruz. O sessizliğe ihtiyacı var. Bu senfoninin içindeki kuş seslerini duyabilmek için o doğaya ihtiyacı var. Belki fiziksel olarak duyamıyor ama kafasının içinde o kuş sesleri tınlıyor Beethoven'ın.
1: Eserler de öyle. Sağırken yönettiği eserler var.
0: Evet, tabii
1: Biliyorsun.
0: ki, tabii ki. Bu kaçış öylesine önemli bir kaçış ki işte pastoral senfoninin doğuşunu anlatıyor aslında bakarsanız bu doğaya
1: Doğru.
0: kaçış. Yani bir doğa güzellemesi olarak bu senfoniyi kesinlikle görmeyelim. Bunu aynı zamanda bir program müzik olarak da görmeyelim.
1: Evet, Beethoven da bunu rica ediyor.
0: Evet.
1: Benim eserime programlı bir müzik olarak bakmayın diyor. Ben
0: Evet.

0: Neden bir program müzik değil? Çünkü Beethoven bize bir mekan veriyor.
1: Sonra
0: Bir
1: sen düşün
0: zaman
1: diyor.
0: veriyor ve diyor ki evet sen işte buradayız. Dolayısıyla bu bir birinci bölüm adeta bir de fa majör ne kadar güzel bir tercihtir ya. Yani bu kadar mı yakışır? Bugün seçtiğimiz kaydı da muhtemelen konuşacağız. Yani çok güzel bir kayıttan çalıyor. Ben pastorale çok yakıştırıyorum. Bu senfoni benim için bir yandan da bir oda, bir senfoni demek benim için zor buna. Bir oda müziği eseri gibi görmek istiyorum. Yani bu 3 bölüm, 4 bölümlü bir söylem değil, bir senfonik söylem değil. Bu 5 bölümlü çok zarif bir anlatım, bir dediğim gibi doğayı kabul ediş, doğanın bir parçası oluş hali. Dolayısıyla bir Vivaldi'nin mevsimleri değil, yani bunu söylemeye çalışıyorum. İşte kış geldi, fırtına çıktı, efendime söyleyeyim, kar yağdı, yağmur sesleri falan. Var, fırtına var, şimşekler var senfonin içinde ama bir Vivaldi mevsimler değil
1: Değil,
0: bu senfoni.
1: değil
0: Başka
1: yani.
0: bir felsefi arka planı var.
1: Alp Dağları Senfonisi de değil
0: Ha,
1: peki.
0: Alp Dağları senfonisi de değil. Dolayısıyla bize bırakılmış bir doğa. Beethoven'ın maalesef mecbur olduğu bir doğa. Kendini ona sığınmak zorunda hissettiği bir doğa. Bu arada Heiligenstadt da, yani bilmiyorum, benim dönemimde çok sevimsiz bir kasabaydı. Tabii hala Beethoven'ın yürüyüş yaptığı ormanlar, yürüyüş yolları var vesaire, ama şehirden kopuk olma, insanlardan uzak olma duygusu Beethoven'ı buraya iten. Ya çok şey var Beethoven hakkında söylenecek, bilmiyorum. Çok da güzel bir senfoni. Ama şunu tekrar etmek istiyorum. Bunu dinlerken Beethoven 5'i hatırlayalım. Oradaki o heroik, o majestik yapıyı hatırlayalım. O kaderle verilen büyük kavgayı hatırlayalım. Ha? O personayı, o güçlü, o yıkılmaz personayı hatırlayalım. Ve şimdi bu persona doğaya sığınacak, doğayı kabul edecek. Kendini ancak ve ancak orada mutlu hissetmeye çalışacak. Hissedemeyecek kuşkusuz. Heiligenstadt
1: Evet.
0: vasiyetnamesinde gördüğümüz gibi hissedemeyecek ama ne çare diyelim. Efendim, böyle biraz arzu edersen başlayalım.
1: Ama yorumdan söz etmeden
0: Ya
1: başlamayalım.
0: bu yorum çok güzel bir yorum.
1: Evet.
0: Şöyle bir oda müziği eseri olarak düşünüyorum demiştim, pastorali. Dolayısıyla dönem enstrümanlarıyla çalınacak. Böyle büyük vibratoların olmadığı, seslerin nefes aldığı, doğal enstrümanların yer aldığı. Bu haliyle çok seviyorum. Yani belki de Beethoven'ın dönem enstrümanlarıyla çalınacak yegane senfonisi. Belki 4 olabilir. 3 çalınıyor kuşkusuz. 1 ve 2'yi ayrı tutuyorum tabii ki. Ama bu senfoniye çok yakışıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyeceksin.
1: Franz Brüggen 18. yüzyıl orkestrası dönem enstrümanlarıyla seslendirmiş. Bütün senfonileri
0: Evet, vardır tabii.
1: dönem
0: Tabii,
1: enstrümanlarıyla
0: tabii.
1: seslendirmiş. Çok değerli, kıymetli bir yorum
0: Evet.
1: ve albüm. Özellikle de sen seçtin. Ben
0: Evet.
1: neyi dinlemek istersin dediğim zaman
0: Karayan
1: hiç
0: beklemiştin
1: beklemiyordum Franz
0: benden. Evet.
1: Brüggen'i gündeme getireceğini.
0: Yok,
1: Bildiğim
0: pastoral bu.
1: bir
0: Pastoral
1: Savaliçler, işte bir Çelebi, Dahçeler,
0: bu. Yok.
1: Bernsteinler, Karl Böhmler,
0: Evet.
1: hayır. Onu da doğal haliyle dinleyelim diyor. Bu arada besteci de başlıklarda şöyle bir vurgusu da var. Diyor ki ben tamam programlı müzik değil.

0: Evet efendim. Dere kenarındaki sahneden sonra sıra geldi gök gürültüsüne, köylülerin neşeli buluşması ve ardından gök gürültülü fırtınaya.
1: Evet, köylülerin neşeli toplantısı. Köylü dedik ya, pastorali, Beethoven'ın pastoral kavramını iyi anlamak için çok basit bakmamız gerekiyor konuya. Toprak, su, güneş, yeşillik, ağaç.
0: Evet.
1: Çok, bu kadar basit, bu kadar ilkel bakmak gerekiyor yani. Senfonileri konuşurken hep, değil mi, üçüncü bölümlerde menüeleri, dansları
0: görürüz.
1: Bu tabii bir menüye diyemeyeceğim buna. Bu farklı bir yapısı var.
0: Şikerso.
1: Evet. Aynen. Köylülerin ya bu şu değil. Beethoven ve doğa değil. Bir topluluk, bir köy hayatı. Dedik ya, pastoralde benim aklıma ilk gelen şey kır hayatı, köy hayatı. Köyde olmak, yani doğada olmak. Dolayısıyla burada bir topluluk ve doğayı görüyor olacağız. Bir kişiden doğaya bakmıyoruz. Doğanın içindeki bir topluluğu görüyor olacağız. Köy olunca tabii ne oluyor? Kargaşa biraz olacak, değil mi? Biraz düzensizlik olacak. Biraz ister istemez, yani bunu severek kullanmıyorum bu kelimeyi ama orkestrayla çalışırken de söylediğim için rahatlıkla söylüyorum. Biraz kabalık olacak. Yani burayı biraz kaba çalalım diyebiliyoruz bazı yerler için. Bu böyle bölümlerden bir tanesi. Şimdi Oboay mesela dinleyeceksiniz. Hep böyle hatalı duyulan bir köy bandosu gibi. Ama böyle çok doğal. Anlatabiliyor muyum? Yani hesapsız, kitapsız, yani olduğu gibi. Dolayısıyla böyle bakmak lazım bu bölüme. Biraz dediğim gibi şey yapısı boz, bir şaka gibi, Beethoven şakası gibi. Oboa'nın sonra Korn'un geleceği, o yarım çeyrek geç girdi. Yani yanlış bir şey duyuyormuşuz, aksayan bir şey duyuyormuşuz gibi. Gelen şey aslında çok doğal bir şey. Yani çünkü o doğanın içinde kusursuzluk aramıyoruz. Doğanın kendisi yeteri kadar kusursuz. Biz sadece orada eğleniyoruz, bir araya geliyoruz. Hata olabilir düşüncesi. Beethoven'dan hiç beklemeyeceğimiz.
0: Biraz vurdulu kırdılı bir
1: azıcık,
0: şey
1: aynen.
0: Yani. Evet, yani oradan da gök gürültülü fırtınaya geçiyor.
1: Fırtınaya
0: bağlantılı.
1: Geçiyor, evet. Timpaniyi ilk defa duyacağız, değil mi? Trompeti sonra ilk defa duyacağız. Daha hiç gelmedi senfonin içinde bu enstrüman.
0: Evet.
1: Dikkat ederseniz. O yüzden diyorum, oda müziği benim için bu. Evet.
0: Evet, dinleyelim efendim.

0: Evet, fırtınadan sonra, gök gürültüsü ve fırtınadan sonra eserimiz altta devam ederken son bölüme geçişte Maestro'yu dinleyelim.
1: Evet, gördüğünüz gibi Beethoven yine dişlerini gösterdi. Ben Beethoven'ım dedi. Her ne kadar onu kendi kimliğinden bir nebze olsun çıkartmış da olsak bu senfonide, yine Beethoven gerçeğini gördük fırtınada. Buna rica edeceğim, bir meteorolojik olay olarak bakmayalım bu fırtına.

0: fırtınaya. Yani bu bir, yani bu yine bir insan mücadelesi bu fırtına. Sadece bir doğa, salt bir doğa olayı değil. Böyle bir betimleme değil Beethoven'da hiçbir zaman. Bir insan, insani mücadele bu. Doğaya karşı, her şeye karşı, varoluşa karşı verilen. Ve ne bekleriz Beethoven'dan böyle bir fırtına sonrası, değil mi? Zafere giden büyük bir final yazmasını beklerken bir çok zarif bir çoban şarkısıyla bitiriyor bu senfoniyi. Çok güzel, zarif bir finalle. Bu bir şey gibi, yani teşekkür ediş gibi, şükran duymak gibi, minnet duymak gibi. Yani Beethoven da teşekkür eder. Evet, aristokrasinin karşısında boyun eğmez, selam vermez, efendime söyleyeyim, ama doğaya minnetini sunar. Evet, yani bu çok çok saygıdeğer bir karakter, biliyorsunuz Beethoven.
1: Evet.
0: Yani insan ne zaman neye boyun eğer? İşte doğaya, yaratılışa, huzurlu olduğu yerde boynunu eğer. Bu bir boyun eğmek değil, bu bir dediğim gibi bir şükran duygusu, teşekkür duygusu. Ne güzel senfoni ya bu, pastoral yani.
1: Deseler evet. ki geçmişe dönüp hangi ortamda olmak istersin müzik evet. dünyasında? Herhalde olmak istediğim yerlerden bir tanesi o şeydeki meşhur ilk seslendirilişi var ya. Aa, Viyana Tiyatrosu'nda. Evet. 5-6 bir 4 arada.
0: 4 saatlik konser.
1: Meşhur. Gerçi çok kötü bir şey olduğu söyleniyor. 4. piyano konçertosu, koral fantezi.
0: Koral fantezi var orada.
1: Düşün yani.
0: Piyano bir sonatı mı var bir de? Bir şey
1: evet,
0: var
1: evet. 5. 6. senfoni, 4. piyano konçertosu, koral fantezi.
0: Evet.
1: O akşam orada olmayı çok isterdim yani.
0: Evet, evet.
1: Çok ilginç olurdu. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, programımızı böylece bitirdik. Mümkün olduğu kadar son bölümü çalıp süremiz bitince sizlere veda edeceğiz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

Alexander Glazunov, Rus besteci, orkestra şefi ve müzik eğitimcisi olan Glazunov, Rus müzik geleneğine bağlılığıyla dikkat çeker. Özellikle Mihail Glinka ve Beşler olarak bilinen Rus bestecilerin ulusal müzik anlayışından oldukça etkilenir. Yurdunun melodik ve folklorik unsurlarını güçlü armonik ve orkestral tekniklerle birleştirir. Yani müziğini Rus beşlerinin oluşturdukları donanım ve Çaykovski'nin dolu dolu tınlayan orkestrasyonunun kombinasyonu olarak analiz edebiliriz. Glazunov'un partiturlarında aşırı deneysel veya radikal müzik gözlemlemeyiz. Duyduklarımız sadece biçimsel bütünlük, ezgisel güzellik ve besteciye özgü orkestral renklerdir. Gelenekle yenilik arasında ölçülü kalan besteci, geçmişin mirasının korunmasını önemser. Sanatın sürekliliğini gözeten Glazunov, kendi topraklarının müziğiyle Avrupa klasik geleneğini çatıştırmaz, sadece sentezler. Sevgili dinleyiciler, özellikle öğrencisi olduğu Rimsky-Korsakov ve onun müzikal bakışı sayesinde

açısından genel olarak klasik romantik senfonik oturtuma yakındır. Glazunov burada özellikle orkestra gruplarını tek tek kullanmak yerine renkleri birbirine kaynaştırmasıyla dikkat çeker. Söz gelimi sadece birinci kemanların sergilediği ana tema, nefeslilerin renkleriyle desteklenerek daha geniş bir tını ve dolu bir duyuş oluşturur. Opus 5 Mi majör 1. senfoninin ilk bölümünde sonat formunun temel mantığını görürüz. Bu sergi, gelişme, yeniden serim ve koda olarak duyurulur. Glazunov bu bölümde tematik malzemeyi yalnızca melodik bir fikir olarak değil, daha sonra geliştirilebilecek ritmik ve armonik hücreler olarak da kullanır. Orkestradaki renk değişimleri ve müzikal fikir farklı enstrüman gruplarıyla aktarılırken, bizler de Glazunov'un Rimski-Korsakov'tan aldığı orkestrasyon anlayışının erken örneğini duyarız. İkinci bölüm daha hafif ve dans karakterli bir halde karşımıza çıkar. Glazunov'un Rus müziğine özgü ritmik karakteri burada belirgin hissedilir. Adagio hareketli üçüncü bölüm uzun ezgisel çizgiler, bağlı çalınım, nefeslilerin bölüme kattığı renk ve armonik geçişlerle ön plana çıkar. Glazunov'un temayı uzun soluklu biçimde geliştirme eğilimi dikkat çeker. Ve son bölüm final, enerji yeniden üst sıralara taşınırken daha geniş ve parlak bir orkestral yapı kulaklarımıza çarpar. Finaldeki orkestral yoğunluk, eserin başlangıcındaki genç ve parlak karakteri daha büyük bir senfonik sonuca taşır. Sevgili dinleyiciler, Glazunov'un Slovanya başlıklı Opus 5 Mi majör 1. senfonisini dinlemeye başlayalım. Bayern Radyo Senfoni Orkestrası'nı Neeme Yarvi yönetiyor.

Glazunov'un Slovanya başlıklı Opus 5 Mi Majör 1. Senfonisini dinlediniz. Bayern Radyo Senfoni Orkestrası'nı Neeme Yarvi yönetti. Opus 73 Solenelle Uvertürü. Bestecinin orkestra müziğindeki ustalığını gösteren törensel uvertür anlamına gelen eser, adından da anlaşılacağı üzere görkemli, ciddi ve coşkulu bir karaktere sahiptir. Rus müzik geleneğinin Batı ile uyum içinde kaynaştığı gözlemlenir. Özellikle bakırların güçlü kullanımı, geniş yaylı dokular ve renkli tahta üflemeli pasajlar, görkemli bir atmosferle beraber tınısal çeşitlilik yaratır. Uvertürün müzik dili sadece folklorik unsurlarla değil, güçlü ve donanımlı armonik yapısıyla birlikte eserin temelini oluşturur.

Glazunov'un Opus 73 Solenella Uvertürünü NMR yönetimindeki Bayern Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak yine Glazunov'un Opus 51 Fa majör konser valsini sunacağız sizlere. NMR yönetiminde Bayern Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Glazunov'un Opus 51 Fa Majör Konser Valsi'ni dinlediniz. Neeme Yarvi yönetiminde Bayern Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi.

0: yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.
1: Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Spikeriniz ben Deniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki beraberliğimiz süresince sizlere İtalyan besteci ve keman virtüözü Giovanni Battista Pergolesi'nin eserlerinden örnekler sunacağız. 1710 yılında İtalya'nın Marche bölgesinde dünyaya gelen sanatçının esas adı Giovanni Battista Dracchi'dir. Pergolesi ise yaşadığı bölge halkının kendisine taktığı bir lakap olmuştur. Pergolesi 26 yıla sığdırdığı kısacık ömründe müzik dünyasına derin izler bırakmış bir sanatçıydı. Özellikle insan sesi için yaptığı bestelerle daha sonraki yıllarda bestecilere büyük bir ilham kaynağı olmuştur.

Pergolesi'nin Adriano in Siria başlıklı operasından Lieto Così Tal Volta başlıklı aryasını soprano Simone Kermes, Claudio Osel yönetimindeki Le Musique Nouveau topluluğunun eşliğinde seslendiriyordu. Besteci 18. yüzyılın ikinci yarısında Almanya'da gelişmekte olan galant döneme paralel olarak İtalya'da moda olmaya başlayan opera komik akımının da ilk temsilcileri arasında yer alır. Orkestra ve insan sesi arasında oluşturduğu benzersiz denge ve tını bütünlüğü açısından son derece değerli bir konuma sahiptir. Kendisine büyük ün kazandıran Stabat Mater isimli ilahisi, ölümünden sonra gittikçe artan bir ilgiyle seslendirilmiş ve 1752 yılında Paris'teki yorumundan sonra tüm kıta Avrupa'sında asla unutulmayacak bir üne kavuşmuştur. Şimdi bu eserinde yer alan bir temayı Oboa Konçertosu olarak yapılmış düzenlemesinin birinci bölümünde dinleyelim.

Giovanni Bergolesi'nin Stabat Mater isimli ilahisinde yer alan bir temayı obua ve yaylı çalgılar orkestrası için yapılmış düzenlemesinde dinledik. Obua sanatçısı Judith Grieve, eseri Enzo Marciano yönetimindeki New Symphony Orkestrası eşliğinde yorumluyordu. Bestecinin sadece şan eserleri değil, enstrümantal eserleri de belli bir kalite çizgisinin üstündedir. Bunlara bir örneği şimdi Il Gardellino topluluğunun eşliğinde flütist Jan Dövin seslendiriyor.

Giovanni Battista Pergolesi'nin flüt, iki keman ve sürekli bas için sol majör konçertosunu Il Gardellino ve flütist Jean de Vin seslendiriyordu. Şimdi sizlere bestecinin bu defa iki çembalo, yaylı çalgılar ve sürekli bas için konçertosunu sunalım. O dönem daha çok bas eşlik çalgısı olarak kullanılan çembaloyu besteci solist olarak ön plana çıkarırken Johann Sebastian Bach örneğinde olduğu gibi iki klavsen kullanmış.

Giovanni Battista Pergolesi'nin iki klavsen, yaylı çalgılar ve sürekli bas için sol majör konçertosunu Josetku Obregon yönetimindeki La Ritirata eşliğinde klavsen sanatçıları Ignazio Prego ve Daniel Oyarzabal seslendiriyordu. Sevgili dinleyiciler, programımızı bestecinin bu kez bir keman konçertosuyla noktalamak istiyoruz. Besteciliğinin yanı sıra usta bir keman virtüözü olan Pergolesi, bu eserinde kemana olan hakimiyetini de net bir şekilde gözler önüne seriyor.

0: Giovanni Battista Pergolesi'nin keman, yaylı çalgılar ve sürekli bas için konçertosunu I Musici eşliğinde keman sanatçısı Pina Carmirelli'nin yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

0: Geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Sizleri Ankara'dan selamlıyor ve birlikte keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Bugün rotamızı Meksika'ya çeviriyoruz. Çağdaş Meksika müziğinin en önemli bestecilerinden Arturo Márquez'in Fandango albümü programımızın ilk bölümünü oluşturuyor. Albüme adını veren Fandango sözcüğü yalnızca bir müzik türünü anlatmıyor. Kökeni İspanya'ya uzanan Fandango, yüzyıllar içinde Meksika başta olmak üzere Latin Amerika'nın birçok bölgesinde farklı biçimlere dönüşmüş, müziğin, dansın ve doğaçlamanın iç içe geçtiği canlı bir gelenek haline gelmiş.
1: Bugün Veracruz'da bir Fandango gecesine katılırsanız yalnızca müzik dinlemezsiniz. Müzisyenler, dansçılar ve dinleyiciler aynı platform etrafında buluşur, ritim ayak sesleriyle büyür, ezgiler doğaçlamalarla gelişir. Her buluşma biraz farklıdır ama aynı ortak ruhu taşır.
0: Arturo Márquez de bu albümde işte o geleneği senfonik müziğin diliyle yeniden yorumlamış. Halk müziğinin ritmik canlılığını, büyük orkestranın renklerini buluştururken keman solisti En Akiko Meyers'i de bu müzikal yolculuğun merkezine yerleştirmiş.
1: Albümü Los Angeles Filarmoni Orkestrası seslendiriyor. Orkestrayı Gustavo Dudamel yönetiyor. Keman solayı ise En Akiko Meyers'in usta arşesinden dinliyoruz.
0: Seçkimiz Folia Tropicale başlıyor.

0: Arturo Márquez'in Fandango albümünden açılış eseri Folia Tropical'i dinledik. Márquez bugün yalnızca Meksika'nın değil Latin Amerika'nın en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri. Müziğinin en dikkat çekici yanı ise halk ezgilerini olduğu gibi aktarmak yerine onların ritmini, enerjisini ve ruhunu senfonik bir anlatımla yeniden kurması.
1: Bestecinin eserlerinde dans her zaman önemli bir yer tutuyor. Danzón, huapango, son ve fandango. Bunlar Márquez için yalnızca müzik biçimleri değil, insanları bir araya geldiği, ortak bir kültürün yaşandığı sosyal alanlar. Bu yüzden müziğinde ritim hiç yalnız kalmıyor. Arkasında mutlaka bir yaşam hikayesini hissettiriyor.
0: 1990'lı yıllardan bu yana yazdığı eserlerle uluslararası orkestraların repertuarına giren Arturo Márquez, çağdaş müziğin dinleyiciyle güçlü bağ kurabileceğini gösteren bestecilerden biri. Geleneksel Meksika müziğini senfoni orkestralarının renkleriyle buluştururken iki dünyanın da karakterini korumayı başarıyor. Şimdi Fandango albümünden iki eser daha dinleyeceğiz. Sırada Plegaria ve Fandanguito var.

0: Arturo Marquez'in Fandango albümünü Gustavo Dudamel eşliğinde Los Angeles Flamenco Orkestrası ve kemanda En Akiko Meyers'den dinledik. Programımızın son bölümünde ise farklı bir dünyaya geçiyoruz. Bu kez büyük tenor Placido Domingo'nun sesiyle Latin Amerika'nın unutulmaz şarkıları bizlere eşlik edecek.
1: Domingo'nun Be My Love albümü yalnızca güçlü bir yorum albümü değil, aynı zamanda Latin Amerika'nın zengin şarkı geleneğine yapılmış bir saygı duruşu. Albümde Meksikalı besteci Maria Graver'in yanı sıra Osman Perez, Josef Lachele, Ernesto Lucano gibi Latin Amerika müziğinin önemli isimlerinin eserleri de yer alıyor. Şimdi Placido Domingo'nun Be My Love albümünden seçtiğimiz şarkılarla programımızın son bölümüne geçiyoruz. Domingo'ya Carl Heinz Loges yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

0: Geçit'te bugün Arturo Márquez'in çağdaş Meksika müziğinden Placido Domingo'nun yorumuyla Latin Amerika'nın unutulmaz şarkılarına uzanan bir yolculuk yaptık. Müziğin farklı coğrafyaları birbirine bağlayan ortak diline kulak verdik. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Temel Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarf-ı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik olarak nitelendirdi. Çelik, Suriye'nin istikrarı için atılan her adımı desteklemeye devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, SDG'nin feshedilmesini önemli bir gelişme olarak niteledi. Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşımaktadır dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin süreceği mesajını da verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye-Suriye Ticari Heyeti programında konuştu. Yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşu ile ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. 53'ü tutuklu 414 sanığı yargılandığı davanın 70. duruşması başladı. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ikinci operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Antalya'da düzenlenen operasyonda da örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişinin evinde arama yapıldı. Örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedenine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Şüpheli ölüm tespiti yapıldı. 10 yıl önce verilen doğal ölüm raporuna şerh düşüldü. Ölümün ağır metal zehirlenmesi, dizle göğse bası ve ağızla burnun kapatılması olabileceği belirtildi. 26 Temmuz'da uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebiliyor. Trafik kazası sonrası hasar ihbarında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Ortak Hasar İhbar Merkezi ile trafik ve kasko sigortalarında ilk hasar bildirimi tek bir hat üzerinden yapılabilecek. Basit konaklama tesislerine yeni kurallar getirildi. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunacak. Havuzu olan tesislerde ise kapasiteye göre sertifikalı can kurtaran görevlendirilecek. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendi. Ukrayna'nın Kramatorsk, Sumi ve Herson kentlerini Rusya hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise yeni Patriot hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığını ancak daha fazlasına ihtiyaç olduğunu açıkladı. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın direktörü Rusya'da mı? İddia Kremlin tarafından doğrulandı. Buna göre John Ratcliffe, Moskova'da Rus istihbarat yetkilileriyle temaslarda bulundu. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 1-1 biten ilk maçın revanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Sarı lacivertli ekip rakibin elemesi durumunda adını Devler Ligi'ne yazdıracak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri

oluştururlar ve ilham ulaşılamaz göründüğünde de fikirleri harekete geçirirler. Genelde şöyle denir: bu parçaları analiz ederek yapılarını parçalara ayırabilir, kullanılan enstrümanları belirleyebilir, mixin derinliği ve alanını bu şekilde anlayabilirsiniz. Çok mu teknik oldu? O halde sadeleştirelim. Bu şey her seferinde başka bir resim ortaya çıkardığınız yapboz oynamak gibidir. Yani parçalar hep aynıdır ama onlarla oluşturduğunuz şekil daima farklıdır. Oynadığınız kutunun üzerindeki resimden bambaşka, sizin buluşunuz bir şeydir. Aman dikkat, kopyalamak değil bu. Sadece tersine mühendislik. Ta kendisi. Merhaba. O halde başlıyoruz.

2022'de çıkardıkları ilk albüm Dismantle'la radarımıza yakalanan bu grup, bugün de izleyen çalışmasıyla radyolarınızda. Mold, ikinci The Cro-Magnon Band albümünün adı. Grubun ilginç bir yaratım süreciyle ortaya çıkardığı 2024 tarihli çalışmasını dinlemeye, albümü açan Wilderland'le başladık. Sırada Bad Night var.

Söylenenlere göre The Cro-Magnon Band ikinci albümünde tersine mühendisliğe başvurmuş. Bu yolla iyi bir şarkının melodik anatomisini çıkarıp bölüp parçaladığı pasajları temel alarak ortaya bambaşka yepyeni bir şey çıkartmak için saatler süren doğaçlamalar yapmış. E işte kopya çekmiş.

canım diyenler çıkacaktır aranızdan ama yaptıkları böyle bir şey değil. Bir çeşit ödünç alma daha çok. Zaten mevcut olanı derinlemesine analiz edip oradan öğrendikleriyle sıfırdan kendine ait yeni bir ses şekillendirme işi.

Az önceki Contrary Motion'da The Cro-Magnon Band üçlüsüne eşlik eden isim Biscuit sahne adıyla tanınan flütçü Ross Harris'ti. Grubun ikinci albümü Maud dönmeye devam ediyor. Çalışmanın kitapçığında sıradaki parçanın Harrison Page'in bir bestesi temel alınarak şekillendirildiği yazıyor. Çok baktık ama bu Harrison Page gerçekte kimdir bulamadık. Her neyse, Phrygia başlıyor.

Bugün The Cro-Magnon Band radyolarınızda. İlk albümüyle de konuk ettiğimiz üçlüyü yola çıktığı işi Dismantle'dan 2 yıl sonra gelen 2024 tarihli Mode'la dinliyoruz. Baştan sona enstrümantal yapıdaki kayıtlarıyla şekillendirdiği ikinci albümünde çalışmanın A yüzünü Crooked Usage'la tamamlıyor İngiliz grup. Biscuit Sahne adlı Ross Harris bu parçada da flütü üfleyen isim.

Sevdiğimiz grupların müzik sahnesinden çekilmesi ya da çalışmalarına ara vermesi bizi hep üzmüştür. Wolf People'ın da başına gelen bu durum bizi haliyle etkiledi. Malum İngiliz grubu neredeyse kariyerinin başından bu yana takip ediyorduk. Çıkardığı albümleri de buradan sizlere tanıtmıştık. Ama Wolf People'cılar meğer boş oturmak niyetinde de değilmiş. Gelinen noktada içinden 3 ayrı grup çıkaracak kadar çok şey biriktirmiş bu dörtlü. İşte The Cro-Magnon Band, Wolf People'ın içinden çıkan o gruplardan biri. Davuldaki Tom Watt'ın müzik projesi. Ona eşlik eden isimlerse basçı Lenny Walker'la aldığı klasik müzik eğitimini çaldığı tuşlar, elektronikler ve nefeslere aktaran Bert Page.

The Cro-Magnon Band'in 2024 yılı çalışması Mod'da ikinci perdeyi açan kayıttı az önceki Fate No Fate. Sıradan devam ediyor ve Sky Burial'ı başlatıyoruz.

Küçük bir parantez açıp The Cro-Magnon Band'in adını modern insanın atasından aldığını notlarımıza ekleyelim. Cro-Magnon'ların Afrika'daki daha önceki insan atalarından evrimleştiklerine inanılıyor. Ayrıca yine bu Cro-Magnon'ların Avrupa'ya göç eden ilk Homo sapiens'ler oldukları ve o coğrafyada bulunan

Neandertallerin yerini aldıkları düşünülüyor. Daha da derinlere inmeden açtığımız bu parantezi hemen kapatalım ve The Cro-Magnon Band'in 2024 yılı albümü Maud'dan Hadley's Hope'a geçelim.

Mode hiç şüphesiz incelikli bir prodüksiyonun ürünü. Tersine mühendislikle temelleri atılan ikinci The Cro-Magnon Band albümü, aradığı ilhamı, arzuladığı sesin ta kaynağına kadar inerek bulan, kendi ses manzarasını ise uzun doğaçlamalarla çizen, çoğunlukla canlı hücum kayıtların eseri bir çalışma. The Cro-Magnon Band'in ortaya çıkardığı bayağı sinematik, psychedelic dozu da yüksek bu koyu funk müziği, caz, klasik ve hip-hop dokunuşlu melodik katmanları, gitarlar devreye girdiğinde de Black Sabbath'ı andıran riff ağırlıklı rock'n'roll'u alkışlamamak elde değil. O halde gelsin Mandelbrot.

Bugünü The Cro-Magnon Band'in ilk albümünden bir hatırlatmayla kapatalım istiyoruz. Malum 2022'de gelen Dismantle'ı o tarihlerde buradan çalmıştık sizlere. Radyolarınızdaki Negative 12 ilk The Cro-Magnon Band albümünün en uzun kaydıydı mesela.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Zaman biraz yavaşlıyor, günün telaşı ve yorgunluğu notalarla hafifliyor. Müzik zarafetle bir saat boyunca bize eşlik ediyor. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılışta Amerikan country müziğinin dikkat çeken yeni kadın sanatçılarından Ella Langley. Doğduğu yer olan Alabama'nın kültürü ve Southern Rock geleneği onun müziğinde belirleyici unsurlar oldu. Bu yıl Nisan'da yayınladığı albüm Dandelion, Billboard listelerinde bir numaraya ulaşırken güçlük çekmedi. Morgan Wallen

Ella Langley'nin country listelerde yarıştığı önemli rakiplerinden Ernest, klasik Nashville country anlatımını modern Amerikan pop ve country rock prodüksiyonuyla birleştiren, öncelikle güçlü bir şarkı sözü yazarı olan Ernest, son albümü Deep Blue'yla bir kez daha gündemde. O albümden End of the Night.

De İngiliz folk, Amerikan rock ve Akdeniz melodilerini bir araya getirip kendine özgü bir tarz oluşturan Jack Sarretti, We Will Always Be The Way We Were albümünde yer verdiği Do It For Love.

70'ler pop rock esanslı olan, piyano kullanımı ve melodik yapı yer yer Elton John geleneğini çağrıştıran 1973 dinledik. James Blunt, All the Lost Souls albümündeydi. TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta İngiliz grup Blue. Bu yıl hayranlarıyla buluşan Reflections albümüyle ülkelerinde ve İskoçya'da zirveye ulaştılar. Grubun olgun sound'unu duygulu vokallerle

Pop Rock'ta efsanevi rock grubu Toto'nun klavyecisi Steve Porcaro, solo kariyerinin ikinci albümü The Very Day, radyolarınızda Gardner Cole'la birlikte Listen to My Heart. Passion.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak saat 19'a dek sizlerle. Amerikan rock grubu The Doobie Brothers ve Walk This Road albümünden Speed of Pain. Vokalde Michael McDonald.

Terence Trent D'Arby'nin 1988 klasiği Sign Your Name dinledik. Şarkının yeni makyajında Alman DJ ikili Blank & Jones ve Zoe Dorant imzası vardı. Bu kez Fransız prodüktör Seron. 1977 yılında Billboard Dans listesinde bir numara olan Supernature. Yeni düzenlemede Seron'un konukları Kristen and the Queens ve Purple Disco Machine.

Dan İsveç'te yapılan bir yetenek yarışmasında adını duyuran pop ve R&B esanslı tarzıyla ilgi gören Darren ve Moonlight. Takvimler 2024 yılında.

Pop Durak'ta sınır yok, durak çok. İsveç'ten İtalya'ya, Persempresi ile bu yıl ülkesine Eurovision beşinciliği getiren Sal Da Vinci, şarkılarını sadece melodiyi takip ederek söylemek yerine kelimelere ve cümlelere duygu yüklemesi onun en önemli özelliklerinden biri. Şimdi Persempresi albümünden Pessimi Pensieri ve Sal Da Vinci.

50 yıllık kariyerinde 80 milyon adedin üzerinde albüm satan, 2000'den fazla konser veren İtalyan efsane Umberto Tozzi. 4 kıtada kaydedilmiş 21 orkestral performans ve 5 yeni şarkıyı içeren L'Ultima Notte Rosa albümünden Io e te nell'infinito. Hemen ardından Jamel ve Murat Amore Mio ile burada olacak ama önce Umberto Tozzi.

0: Fransız şarkıcı Désiré Liss'in 1986 yılında hit yaptığı Voyage Voyage. Ancak bu kez Talisker ve Jack Sani ortaklığında 2025 yazında yayınlanan cover versiyonuyla.
1: Bonjour, this is Talisker and you're listening.

Yine Fransa'dan yıllar geçse de değerini kaybetmeyen bir Michel Fugain klasiği Une Belle Histoire. Şarkı 2017 yılında çok özel bir buluşmayla yeniden hayat buldu. Michel Fugain'a bu kez Patrick Fiori, Olivier Dion ve Sophie Tapie gibi güçlü isimler eşlik ediyor.

Hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3 Caz Almanak programından yeni bir çarşamba akşamından bendeniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden herkese merhaba. Bugün Caz Almanak'ta son sıralarda yayınlanan yeni albümlere yer vereceğimiz bir programla karşınızda olacağız. Albüm aslında yeni değil. Yani birazdan dinleyeceğimiz programın ilk albümünü kastediyorum. 42 yıllık bir albüm. Afternoon in New York isimli bu albüm, kemancı Richard Carr ile baba oğul gitaristler Bucky ve John Pizzarelli'yi Swing ve Great American Songbook'un diline derinlemesine dalmış bir kayıtta bir araya getiriyor. Evet, bugünün ilk albümü bu çalışma olacak. Aslında eski bir albüm ama yeni yayınlandı. İlk olarak 1984'te piyasaya sürülen ve uzun süre ortalıkta olmayan bu albüm, artık dijital platformlar vasıtasıyla yeniden erişilebilir hale geldi. Böylece yeni nesil dinleyiciler de bu samimi gitar-keman üçlüsünü tanıma imkanı bulacak.

Lobel Studios'ta kaydedilen albüm, Carr'ın lirik keman çalışmasına zıtlık oluşturan çift 7 telli gitarın zengin akorları etrafında şekillenen trio etkileşiminin sıcaklığını ve doğallığını yakalıyor. Gerçekten samimi ve sempatik bir müziği var, dinleyince fark edeceksiniz. 8 parçadan oluşan program tamamen swing dönemi caz standartları repertuarından derlenmiş ve üçlüye kendilerini göstermeleri için geniş armonik alanlar sunuyor. Albüm Ellington'ın It Don't Mean a Thing parçasıyla açılıyor ki şimdi birazdan onu dinleyeceğiz zaten. Ardından Jimmy Forrest'ın Night Train, Ellington'ın In a Sentimental Mood ve Satin Doll parçalarına geçiyor. Sonra Don't Get Around Much Anymore ki bunu da dinleyeceğiz, onu da şimdiden söyleyeyim. Bir Duke Ellington bestesi All the Things You Are, I Can Get Started parçalarıyla albüm devam ediyor. Fats Waller'ın meşhur Honeysuckle Rose'uyla da sona eriyor. Bu albümden önce eşsiz bir klasik, demin dediğim gibi It Don't Mean a Thing, tüm caz tarihinin en sevilen parçalarından biridir. Ardından bir diğer eşsiz klasik, o da çok sevilir, Don't Get Around Much Anymore'u dinliyoruz. Keman artı 7 telli çift gitar. Oldukça ilginç bir karışım. Başlıyoruz.

Evet, bugün yeni albümleri dinliyoruz. Yeni çıkan albümleri eski kayıt olsa da yeniden yayınlanmış olabilir. İlk parçada duyduğunuz, ilk albümde duyduğunuz gibi. Evet, ilk parçadaki müziğin ardından son derece dinamik bir müzikti. Şimdi daha Avrupa'yı bir tarza dönüyoruz. Bambaşka bir müzikal perspektife dönüyoruz. Jacob Bro'nun yayınladığı yeni albümün adı 8. Yani rakamla 8. Bro bu albümde Brian Blade, Craig Taborn, Chris Cheek, Jesper Zoeten, Anders Christensen, Larry Grenadier ve Marcus Gilmour'dan oluşan bir yıldızlar topluluğunu bir araya getirmiş. Bu yıldızlar topluluğu albümde artık hayatta olmayan Paul Motion ile Jacob Bro'nun kendi bestelerini seslendirdiği bir stüdyo kaydı olarak hayata geçmiş. Albüm Jacob Bro'nun ünlü caz kulübü Village Vanguard'da bir hafta süren konser serisinin ardından New York'taki Power Station'da ses mühendisi James Farber eşliğinde tek bir seferde kaydedildi. Danimarkalı gitarist ve besteci Bro, saf ve düşünceli müzikal ifadeleri ve ruhani dokulara olan eğilimiyle tanınıyor. Sessizliğin seslerini damıtıp rafine hale getiren sanatçı, Village Vanguard'da iki basçı ve iki davulcudan oluşan etkileyici bir grubu yöneterek bir hafta süren bir konser dizisi gerçekleştirmişti. Albümde bu serinin ardından kaydedilmişti. Bro'nun bestelerini karakterize eden mükemmel dengeli ve ambiyant eğilimli bu ses dünyası 8'li grup tarafından genişletilerek ele alındı. Grup heyecan verici sesleri yeniden keşfederken spontan yaratıcılık içinde bolca fırsat sunuldu müzisyenlere. Şimdi bu nefis albümün girişinde yer alan Pearl River isimli çalışmayı dinliyoruz.

Türkiye'de yeterince tanımadığımız Danimarkalı piyanist ve besteci Frede Holger Thorsen Kozmos Trio için And the Sun isimli albümle yeni bir sayfa açtığını duyurmuş. Gelin bu yeni sayfaya beraber bakalım. And the Sun albümü sabır, anın içinde olma ve canlı müzikal etkileşimin gücüne duyulan derin inançla şekillenmiş bir çalışma. Basçı Martin Brumbjörk ve davulcu Jesper Lorup ile tek bir oda içinde kaydedilen albüm, yani sanki bir stüdyo değil gibi havası var, tek bir odada kaydedilmiş. İskandinav cazına dayanan piyano önceliğinde zarif bir trio sesini yakalamış. Ferah melodileri, zengin harmonileri, incelikli ritimlerle gerilim ve rahatlık arasındaki sürekli etkileşimi dengeliyor bu çalışma. Albümü tekrar tekrar dinleyince keşfedilecek çok şey olduğu açık. Üçlünün en ufak sapmaları bile albümün genelinde ilgi çekici anlatı noktaları olarak işlev görüyor. Kozmos Trio, bu şekilde diyelim, sanatçının ismini almayalım, Kozmos Trio deyince daha tanıdık oluyor. İlk albümleri kadar sürükleyici olan bu ikinci bölümle gelişmekte olan miraslarına büyüleyici bir katkıda bulunmuş oluyor. Sonuç olarak Kozmos Trio'nun And the Sun albümü ışığa, sevgiye ve hayata duyulan minnettarlığa dayanan bir albüm. Albümün karanlık düşünceli anları sıcaklık ve iyimserlikle dengelenmiş. Ve samimi, geniş bir his uyandıran müzik ortaya çıkarmış. Yıllar boyunca yazılmış besteleri yeni kurulan bir üçlüyü ve güven ile doğallık üzerine kurulu bir kayıt sürecini bir araya getiren bu albüm, tam anlamıyla anın içinde olan ve birlikte samimi bir şey yaratmaya kendini adamış bir trio'yu bize samimiyet ve kararlılıkla dinletiyor. Bugün bu albümden programın üçüncü müziği olarak albüme adını veren And the Sun isimli parçaya kulak vereceğiz. Aşıyoruz.

Gün'ün dördüncü albümü benim de tanımadığım iki müzisyenin çıkardığı bir EP çalışması. Kontrbasçı Vile Rauhala ile saksafoncu Masa Orpana'nın ikili olarak kaydettiği yeni albümü Some of My Friends Are Like Clouds in the Sky adını taşıyor. Alba Records tarafından yayınlanan bu EP'de müzisyenler kendi bestelerinin yanı sıra iki özgün cover versiyonunda kaydetmiş. Bugün bu EP'den dinleyeceğimiz zaten bu iki cover'dan biri olan unutulmaz bir balat. Ballad of the Sad Young Man adını taşıyan bir klasik. Bestecinin adı Tommy Wolf, sözleri ise Fran Landesman'a ait. Şarkı 1959 tarihli. Yani eski bir şarkı. İlk yıllarından itibaren özellikle caz şarkıcıları tarafından yorumlanan beste, zamanla caz standartları arasına kabul edildi. En bilinen yorumlar arasında Shirley Horn, Sarah Vaughan, Carmen McRae, Roberta Flack ve Ricky Lee Jones gibi isimlerin kayıtları bulunuyor. Ama benim asıl sevdiğim vokalli olanı değil, Art Pepper'ın seslendirdiği enstrümantal olanıdır. İlginç tarafı şarkının başlığındaki Sad Young Man ifadesi 1950'lerin sonundaki beat kuşağı, gece hayatı ve kayıp yalnız gençlik duygusunu yansıtmasıdır. Bu nedenle melodisi romantik olsa da sözleri melankolik ve karanlıktır. Bu beste değişen zaman farklı toplumsal kesimlerin de simgesi olmayı başarmış bir şarkı oldu. 80'lerde ölümcül bir salgın hastalık vardı. O yıllarda o salgın hastalığa yakalanmış insanları sembolize ettiği söylendi. Belki savaşa giden gençleri de anlatmıştır. Bu da olabilir. Birçok kesimin sahiplendiği bir beste olmuştu bu parça. Şimdi bu ikilinin baskın sesinden dinliyoruz. Yeni bir yorum. Ballad of the Sad Young Man.

Piyanist, besteci, aranjör ve yapımcı Jason Mayes, Luther Vandross, Whitney Houston, David Sanborn, Michael Jackson ve Aretha Franklin ile çalışan oldukça tecrübeli bir isimdir. Ancak Jason için en önemli dönüm noktası, Miles Davis ile Tutu, Amandla ve Siesta albümlerinde gerçekleştirdiği ses şekillendirme çalışmaları olmuştu. Bu hafta Miles Davis'in doğumunun 100. yılı nedeniyle 100 Miles for Miles Davis albümü, o dönemin tanığı olan sanatçının zamanlaması doğru olan bir saygı duruşu olarak kabul edilebilir. Davis'e adanmış bu orijinal parçalardan oluşan albümde Jason konuk trompetçiler Randy Barker, Russell Gunn, Barry Danielian ve Patch Stewart ile birlikte çalışmış. Saksafoncular Ada Rovatli, Jeff Coffin ve Jay Rodriguez de albüme katkıda bulunmuş. Gitaristler Tiago Oliveira, Ronnie Drayton, Romero Lubambo ve Dean Brown da Miles Davis efsanesine yapılan bu saygı duruşunda yer almış. Miles Davis kariyeri boyunca müziğin yönünü defalarca değiştirdi, diyor Jason Miles. Bu albümün amacı onun eserlerini yeniden yaratmak değil. Albüm dostluğumuzdan, cesaretinden, hayal gücünden ve sürekli ilerlemeye olan isteğinden ilham aldı. Tabii ki onun 100. doğum yılını kutlamak da amaçlarımızın başlıcasıydı. Böyle diyor ve bugün bu albümden, albümün açılış parçası 100 Miles, ardından bir diğer Jason Miles bestesi Malibu Midnight Blue'yu peşi sıra dinliyoruz.

Ve geldik günün son yeni albümüne. Alto saksafoncu Mike Doribo'nun yeni çalışması Veyahut Northwest olacak. Etkilendiği isimler John Coltrane, Wayne Shorter, Joe Henderson'dan Duke Ellington'a kadar geniş bir yelpazede uzanırken aynı zamanda Steve Davis ve Kurt Rosenwinkel gibi çağdaş müzisyenlerden de ilham alan bu sanatçı yine de müziğinde teoriden çok içgüdülerine güveniyor ve kararı kulağıma bırakmaya çalışıyorum diyor. Bu yeni kayıttan ortaya çıkan şey bir beste koleksiyonundan daha fazlasıdır. Müzisyenler geçmiş ve şimdiki zaman niyet ve doğallık arasındaki bağı belgeleyen bir eser ortaya çıkarmış. Güven, deneyim ve basit ama derin bir dinleme eğiliminin şekillendirdiği anlar hali. Şimdi tek bir parçasını dinleyeceğiz. Late August. Başlıyoruz.

Bugün Caz Almanak'ta son dönem yayınlanan yeni albümlerden seçtiğimiz müziklere yer verdik. Hafta yeniden buluşmak üzere ben Feridun Ertaşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası programına hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Erol Doğu, mikrofonda ben Gökhan Özer, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımıza başlamadan önce Yıldızlar Topluluğu TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası müzisyenlerini tanıtalım. Saksafonlarda Engin Recepoğulları, Çağdaş Oruç, trompetlerde Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Barış Doğukan Yazıcı, Şenova Ülker, flügelhorn'da Halil İbrahim Işık, Şenova Ülker, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Feride Odman, piyanoda Serkan Özyılmaz ve Halil İbrahim Işık. Bestesini Wayne Shorter'ın yaptığı The Chess Players adlı parçayla başladı bu akşamki birlikteliğimiz. Engin Recepoğulları'nın tenor saksafon, Şenova Ülker ve Utku Akyol'un trompet solosuyla dinledik. Sıradaki parçamızın bestesi yine Wayne Shorter'a ait. Tom Tam. Çağdaş Oruç'un tenor ve soprano saksafon, Şenova Ülker'in trompet solosuyla dinleyeceksiniz.

Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu caz programı, bestesini Tomáš Stanko'nun, düzenlemesini Halil İbrahim Işık'ın yaptığı Terminal 7'la devam ediyor. Sololarda Engin Recepoğulları tenor saksafon, Utku Akyol trompet.

Orkestramızdan şimdi dinleyeceğimiz parça, bestesini Gus Kahn, Matt Malnick ve Bud Livingston'ın birlikte yaptığı I'm True With Love. Şenova Ülker'in trompet, Engin Recepoğulları'nın tenor saksafon solosuyla.

Sırada bestesine Quincy Jones ve Henry Salvador'un birlikte yaptığı The Midnight Sun Will Never Set var. Engin Recepoğulları'nın tenor saksafon, Şenova Ülker'in flügelhorn solosuyla.

Birlikteliğimiz bestesine Bruce Barton, düzenlemesine Halil İbrahim Işık'ın yaptığı Mode for Train'e devam ediyor. Engin Recepoğulları'nın tenor saksafon, Utku Akyol'un trompet solosuyla dinleyeceğiz.

Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken orkestramızdan dinleyeceğimiz bir diğer parça, bestesi Raymond Klages ve Jesse Greer'a, düzenlemesi Halil İbrahim Işık'a ait olan Just You, Just Me. Sololarda trompette Şenova Ülker ve Utku Akyol var.

Değerli Radyo 3 dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası'nın yorumlarıyla keyifli bir caz akşamının daha sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Erol Doğu, spikeriniz ben Gökhan Özer. TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası müzisyenlerini bir kez daha hatırlatalım. Saksafonlarda Engin Recepoğulları ve Çağdaş Oruç, trompetlerde Halil İbrahim Işık, Utku Akyol, Barış Doğukan Yazıcı, Şenova Ülker, Flügelhorn'da Halil İbrahim Işık, Şenova Ülker, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Ferit Otman, piyanoda Serkan Özyılmaz ve Halil İbrahim Işık. Orkestramızın veda parçasına gelince, bestesini Jimmy McHugh ve Dorothy Fields'ın, düzenlemesini Halil İbrahim Işık'ın yaptığı I'm in the Mood for Love, Şenova Ülker ve Utku Akyol'un trompet solosuyla dinleyeceksiniz. Hoşçakalın.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Kaliteli müziğin adresi TRT Radyo 3'de yeniden buluştuk. Balkanlardan İstanbul Radyosu'na, oradan da sizlere ulaşan bir müzikli seyir Balkan Bandosu'nda coğrafyanın popüler şarkılarıyla günümüz müziklerinden örnekler ve iklimin canlılığını size yaşatacak olan müzisyen ve grupların ses getiren yenilikteki çalışmalarını yolculuk boyunca dinleyebileceksiniz. Enerjinizi yenileyecek olan bu beraberlikte programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Mehmet Bahar'la birlikte sizleri selamlıyoruz. Balkan müziğinin her zaman ana eksende olduğu programımızda bugün ilk olarak Adriyatik Denizi kıyılarınca çıkacağımız seyir seferde o kıyıların canlılığını size hissettirecek olan müzisyenlerle yolculuğumuz başlayacak. Lili olarak da bilinen 33 yaşındaki Hırvat pop şarkıcısı ve aktris Lidia Bačić'in hareketli şarkısını sizlere dinletmeden önce şarkıcının müzikal kariyerine şöyle bir bakalım. Bačić 10 yaşından itibaren yerel festivallerde ve yarışmalarda sahne almaya başladı. Mišolim için Zalubieni Diečak şarkısıyla 1997 yılında Dječi Festivali'nde birincilik ödülü kazandı. Bačić 2005 yılında Hırvatski İdol'ün ikinci sezonunda ikinci olduktan sonra ün kazandı. 2010 yılında ilk albümü Majčina Ljubav'ı çıkardı. Ardından 3 stüdyo albümü daha yayınlandı. 2019 yılında Bačić Tekja Počela şarkısıyla Hırvatistan'daki ulusal yarışma olan Dora'da 16 katılımcıdan biri olarak ilan edildi. Lidia Bačić, Muške suze.

Müziğin evrenselliği ile hayallerin sınırsızlığında yol almaya devam eden program Balkan Mandası'nda Hırvat şarkıcı ve söz yazarı Matija Svek ile bir çarşamba akşamında Adriyatik kıyılarında dolaşmaya devam ediyoruz. Bir televizyon şovunda ün kazanan Svek, şarkısı Vizine ile tanınır. 2014 yılından bu yana yayınladığı single çalışmalarıyla müzik dünyasında boy gösteren şarkıcıyla 2017 yılına ilerlediğimizde kariyerinin dönüm noktalarından diyebileceğimiz Eurovision şarkı yarışması geçmişine rastlarız. Bu yarışmanın ardından düzenli olarak çeşitli festivallere ve konserlere katılan Matija Tivek'le 4 yıl önceye uğrayacağız. Pravish Melodim.

Balkan Mandası'nda Hırvatistan'dan şarkıcı ve söz yazarı Franka Batalić ile bu beraberlikte yol arkadaşlığı edeceğiz. 1992 doğumlu Franka, Mini Santanti korosunda solist olarak 3 yaşındayken şarkı söylemeye başladı ve hem Hırvatistan'da hem de yurt dışında çeşitli festivallerde sahne aldı. Voci Nostre ve Duritsa festivallerinde birçok ödül aldı. Piyano ve gitar çalıyor. Şarkı söylemenin yanı sıra seyahat merakıyla yabancı dillere karşı büyük bir tutkusu var. İtalyanca, İspanyolca ve Rusça biliyor. Boston'daki Berklee College of Music'te müzik performansı ve şarkı yazarlığı eğitimi aldı ve halen Zagreb Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alıyor ve Zagreb'te yaşamını sürdürüyor. 2007 yılında Showtime adlı TV yetenek şovunu kazandığında sadece 16 yaşındaydı. 2008 yılı Hırvat Radyo Festivali'nde Ruža a Kameno şarkısıyla ödül kazandı. 2009 yılında müzik yarışması Dora'da yarışmacıydı ve Pies Mana Cry adlı şarkısı halk oylamasında üçüncü oldu. Franka 2011 yılında On Fire ve Run adlı şarkıları kaydetti. Her iki şarkı da İngilizceydi ve yurt dışında büyük başarılar elde etti. En büyük başarılarından birini 2013 yılında yakaladı. Bir müzikal ortaklık gerçekleştirdi ve çok ses getirdi. Franka, 2019 yılına ait single çalışmasıyla an itibariyle TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Balkan Bandısı'nda. Lubav Nişta Vişe.

Hırvat müzikleriyle, notaların rüzgarıyla, Pupa Yelken Adriyatik Denizi'ne açılan program Balkan Mandosu'nda 35 yaşındaki Hırvat şarkıcısı Luka Nijetić konuğumuz oluyor. Ponekad Povalim, Bazen Keşke, Proleća, İlkbahar Zamanı hitleriyle tanınır. Dora yarışmasında ikinci gösterinin ardından Luka Nijetić, Hırvatistan'da tanınmış bir müzikal kişilik oldu. 2006 yılında Hırvat Radyo Festivali'nde Prava Ljubav adlı hit şarkıyı Lana Jurčević'le birlikte söyleyerek başarıya ulaştı. Branimir Mihailović'in yazdığı Brutalera şarkısıyla 2019 tarihli Eurovision şarkı yarışmasının ön seçimi olan Dora'da yer aldı. 2018 yılında yayınlanan Lubav Je Mukte başlıklı albümden Lagano adlı şarkıyı dinliyoruz.

Andreana Çekiç şarkısını seslendirmek üzere TRT Radyo 3 mikrofonuna gelecek. 2010 ve 2011 yıllarında katıldığı Granda Müzik Yarışması ile halk tarafından tanınan bir Sırp pop rock şarkıcısı Andreana, 1984 yılında Bosna Hersek'te Bosanska Dubitsa'da doğdu. Belgrad'da yaşamını sürdürüyor. 2012 yılından beri yayınladığı single çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Andreana Çekiç, Tuça Maitsa.

TRT Radyo 3'te Sırp bir şarkıcı Miloš Bojanović'in oğlu olan Branislav Bane Mojačević'in müziğine kulak vereceğiz. 90'lı yılların sonundan bu yana albümleriyle hayranlarına seslenen şarkıcıyla müzikte iyi türlerin bir karmasını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Balkanlardan gelen isimlerin titreşimlerine kendimizi kaptıracağız. Neka!

Müziğin evrensel ve birleştirici etkisinden ilham alan program Balkan Mandası'nda Hırvatistan'dan sesleri radyonuza ulaştırmayı sürdürüyoruz. Hırvat şarkıcı, manken, yazar ve bir oyuncu olarak ünvanlarını ünvan ekleyen Nives Selvius, umut dolu bir yeni yıldan söz edecek. Nova Godina.

TRT Radyo 3'te akşam saatlerinizde eşlik ederken Hırvatistan'ın Vinkovci kentinden bir Hırvat dans müziği ikilisi olan Solania ve Slovania'nın seslendireceği şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Bugüne kadar çeşitli albümleri yayınlanan ve platin plak ödülleri kazanan grup, şimdiye dek 12 albüm ve 35'ten fazla single çıkardı. 2001 yılında ilk Eurodance yarışmasına katılan Solania, 90'lı yılların ortasından beri çeşitli başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Slovania grubu ise 2001 yılından bu yana var. Tamburitsa müzik sahnesinin aranılan gruplarından biri olarak ülkesinde tanınıyor. 2016 yılında duraklayacağız. Solania ve Slovania Band söyleyecek. Zlatni Dvori.

Balkan bandosuyla sizi bulunduğunuz yerlerden radyonuz aracılığıyla güzel müzikler eşliğinde işitsel bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyoruz. Ve şu dakikalarda TRT Radyo 3'te Adriyatik Denizi kıyılarınca çıktığımız seyir seferde o kıyıların canlılığını size hissettirecek olan konuklarımız var. Önce yeniden Hırvatistan Doğu Slovenya'da bir şehir olan Vinkovci'deyiz. Hırvat müzik tamburo grubu Bositski Beçari radyonuza gelecek. Sadece Bana Bir Kez Bak, Her Şeyim Gibi hitleriyle bilinen, 80'li yıllardan beri müzik dünyasının içinde mesafeler kat etmiş olan grubun çok sayıda single çalışmasıyla iki stüdyo albümü yer alıyor. Satkada Došla Si albümünün yanı sıra birazdan 2016 tarihli Body Two albümünden seçtiğimiz Ti Ne Znaš, Sen Bilmiyorsun adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Bu çalışmanın ardından 1994 doğumlu genç yetenek Petra Kovačević ile beraberliğimiz sürecek. Şarkıcı 4 yaşından bu yana müziğe olan ilgisini söylediği pop türündeki şarkılarla kanıtlıyor. 2014 yılından bu yana single çalışmalarıyla rüştünü ispat eden Petra Kovačević'in seslendireceği dans türündeki çalışmayla Balkanlardaki turumuza devam edeceğiz. Neka uče od naš.

TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Balkan Bandosu'yla sizler için iyi müzikler çalmaya ve akşam saatlerinizde eşlik etmeyi sürdürürken, Adriyatik Denizi esintili şarkılarla müziğin evrensel ve bütünleştirici etkisiyle yolculuğumuz sürüyor. 90'larda popüler olan Hırvatistan Rijeka doğumlu pop şarkıcısı Sandy Senov şimdi beraberliğimize eşlik edecek. İlk albümünü 1992 yılında piyasaya süren şarkıcının iki stüdyo albümüyle çok sayıda single çalışması var. Biz sizlerle 4 yıl önceye geri döneceğiz. Sandy Senov ve Tifa'yı bir araya getiren düğün çağrışımlı Svadba adlı şarkı radyonuza gelecek.

Uzun yıllar müzik dünyasının içindeki üretkenliği ile hiç çalışmalarda imzası bulunan Şola'yı 2019 yılına ait hareketli çalışmasıyla Balkan Bandosu'nda konuk edeceğiz. Şola, bugüne kadar aldığı sayısız ödüllerle Hırvatistan

ve bestecilik yeteneği nedeniyle 2010 yılında Hırvat Besteciler Derneği'nin düzenli üyeliğine kabul edildi. Antonio Şola, yepyeni şarkısıyla birazdan okyanus rengi gözlerden söz etmek üzere dalgaların serinliğini size hissettirmek için TRT Radyo 3 mikrofonuna geliyor. Ochi Boye Oceana.

Dünya üzerindeki tüm sesleri bulunduğunuz yerlere taşıyan değişmeyen adresiniz TRT Radyo 3'te programın finaline doğru hızla yaklaşırken bugünkü duraklarımızdan Hırvatistan'a doğru dans türündeki çalışmalarla seyrimiz sürecek. 1979 Zagreb doğumlu Ivan Zak'la İstiria doğumlu Tara'yı sizlerle buluşturacağız. Müzik aşkı küçük yaşlardan bugünlere uzanan Ivan Zak, yerel müzik festivallerinde sesini duyurma şansı yakaladı. Müzikteki yeteneğini 1996 yılındaki Treşnivatski Festivali'nde kazandığı birincilik ödülüyle ispatlamış oldu. Tara ise Karma Müzik grubunun solisti olarak başladığı müzikal varoluş hikayesini solo işleriyle sürdürdü. Yaptıkları işte en iyisini hedefleyen Tara ve Ivan Zak düeti şimdi radyonuzda. Nay Nay.

TRT Radyo 3'te Balkanların renkli kültürel ikliminde müziklerle yolculuk ettiğimiz programımızda son olarak Sırbistan'ın Novi Sad kentinden programda yer yer müziğini dinleme şansı yakaladığımız sadece kadınlardan kurulu olan bir akustik müzik grubunu konuk edeceğiz. 2009 yılından bu yana müzikseverlerle buluşan The Frale'nin 4 üyesi var. Maria Mirković, Natasha Mihalović, Yelena ve Nevana Buča. Güçlü vokalleri ve müzikal yeteneklerini birleştiren The Frale'nin her zamanki enerjik tarzını yansıttığı 2015 tarihli Astarana Lubavi başlıklı albümünden ritmiyle sizi yakalayacak olan şarkısıyla kapanışımızı gerçekleştiriyoruz. Kose Tomeni Zalubio, Kim Bana Aşık Oldu? Bir sonraki çarşamba akşamı saatler 21'i gösterdiğinde yepyeni müzikal hikayelerle kayıtların peşine düşmek için kaliteli müziğin adresine sizleri bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Mehmet Bahar'la birlikte programa dair soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımıza iletebilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerken, iyi müzikler eşliğinde yeniden renkli bir gezintiye çıkmak ve birbirinden özel şarkılarla akşamınıza hareket katmak isterseniz kulağınız TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu'nda olmaya devam etsin. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün Türkiye'ye büyük bir ekonomik bedel ödettiğini belirtti. Bu memleketin hiçbir yerinde artık silah sesi olmayacak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Kurtulmuş, İsrail'in Türkiye'nin bölgede oluşturacağı kardeşlik ikliminden çekindiğini ifade etti. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bölgede Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek bir adım olarak niteledi. Elazığ'da konuşan Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, SDG'nin feshinin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisinde alınan kararla 49 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz dedi. CHP içindeki kararsızları uyaran Sarı, başka partiyi destekleyenler karar versin ifadesini kullandı. İletişim Başkanlığı, terörsüz Türkiye sürecine hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldığını duyurdu. Suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında hukuki süreç işletilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferansı'na video mesaj gönderdi. Daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız dedi. Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde sel felaketi meydana geldi. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA direktörünün Rusya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. John Ratcliffe'in Moskova temaslarını yarı rutin olarak nitelendirdi. Kremlin ise Ratcliffe ile Putin arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirdi. Ziyaretin içeriği açıklanmadı. Amerikan basınında ziyaretin Ukrayna Savaşı ve Rusya'nın İran'a desteğiyle bağlantılı olduğuna ilişkin çeşitli iddialar var. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, Japonya'yı ABD'nin mahkeme üzerindeki baskılarına karşı koymaya çağırdı. Akane, mahkemenin en büyük mali destekçisi olan Japonya'dan ihtiyaç duyduğu bu zor zamanda mahkemeye yardım etmesini istedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşında bu akşam Lyon'a konuk oluyor. Birkaç dakika önce başlayan karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve tabiden naklen yayınlanıyor. Amirli kadın voleybol takımı yoluna dolu dizgin devam ediyor. Filenin sultanları Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi.
0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde olmak üzere Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle yarın Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. We'll be right back.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Amerikalı topluluk The Strokes. Indie rock türünün parlayan yıldızı The Strokes, Temmuz ayında yayınladığı Reality Awaits isimli 7. ve son albümünden Going to Babylon isimli single'la 3. milenyumluk yolculuğumuzu başlatıyor.

2006 yılında Kentucky'de kurulan debut albümleri öncesi Londra'ya taşınan alternatif rock türünün çekici grubu Cage the Elephant, 2019 yılında yayımladığı 2020 yılı Grammy ödüllerinde en iyi rock albümü kategorisini kazandığı Social Cues albümünden Black Madonna isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Kariyerinde 30 yıla yaklaşan Amerikalı topluluk Death Cab for Cutie, şarkıcı ve söz yazarı Ben Gibbard'ın önderliğinde alternatif ve indie rock türüne yıllardır katkı sunan bir grup. Death Cab for Cutie, 2015 yılında müzikseverlerle paylaştığı Kintsugi albümünden The Ghosts of Beverly Drive'la 3. milenyumda.

Glasgow'dan çıkan ve indie rock türünde oldukça geniş bir kitleye ulaşan The Fratellis, 2021 yılında yayımladığı Half Drunk Under a Full Moon albümünden Need a Little Love isimli single ile radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma The Black Keys'le devam ediyoruz. Geçen yıl Ağustos ayında yayımlanan albüme adını veren No Rain, No Flowers isimli single'la radyolarınızda.

Pascal grubunun solistliği, Last Shadow Puppets grubunda Alex Turner'la ortaklık derken, solo kariyerine geçen müzisyen Miles Kane, 2025 yılında yayımladığı Sunlight in the Shadows albümünden Love is Cruel isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Indie rock türünün yıllara yenilmeyen grubu Modest Mouse 33 yıldır müzik yapmaya devam ediyor. Amerikalı topluluk bu yıl yayımladığı An Eraser and a Maze isimli 8. albümünden Life's a Dream isimli single'ıyla 3. milenyumda.

2013 yılında kurulan, 2016 yılında yayınladığı debut albümü sonrası Mercury ve Brit ödüllerine adaylıklar kazanan Blossoms, 2024 yılında yayımladığı Gary albümünden Mothers isimli single'la radyolarınızda.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne Travis'le başlıyoruz. Everything at Once albümünden What Will Come.

Brit türünün en büyük müzisyenlerinden biri olan Richard Ashcroft, geçen yıl yayımladığı Lovin' You albümünden Lover isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Den çıkan en büyük ve en şöhretli rock gruplarından biri olan Stereophonics, 2025 yılında hayranlarının beğenisine sunduğu Make Them Laugh, Make Them Cry, Make Them Wait isimli albümden Seems Like You Don't Know Me isimli single ile 3. milenyumda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, spikeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte, üçüncü milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Bridget Calls Me Baby ile veda ediyoruz. There Always. İyi geceler.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3 İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta sizlere yine yeni bir albümü baştan sona dinleteceğiz. Konuk sanatçımız blues rock gitarcı ve şarkıcısı Albert Castilla'nın Grits and Glory isimli albümü 31 Temmuz tarihinde Gulf Coast Records tarafından yayınlandı. Londra'daki Abbey Road ve New Jersey'deki Fat Rabbit stüdyolarında kaydedilen albüm, sanatçının 13. solo stüdyo çalışması. Sanatçı için yetenekli bir şovmen ve değeri yeterince anlaşılamamış bir gitarcı diyebiliriz. Onun günümüzün kaotik ruhunu yansıtan başarılı bir söz yazarı olduğunu bir kez daha bu albümde görebiliyoruz. Beatles ve John Coltrane'i aynı albümde bir araya getirebilen nadir blues sanatçılarından biri olduğunu da söyleyebileceğimiz Albert Castilla'nın şimdi Grits and Glory isimli albümünü açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. In My America.

Albümün dikkat çeken birkaç özelliği var. Abbey Road stüdyolarında canlı kaydedilmesi, Beatles'ın White Album ve Pink Floyd'un Dark Side of the Moon gibi efsanevi albümlerini kaydettiği aynı mekanda çalışması, albüme elbette ki ayrı bir ruh katıyor. Albert Castilla, ilk kez caz müziğine olan ilgisini Mongo Santa Maria'nın Afro Blue adlı eserinin John Coltrane versiyonundan etkilenerek yaptığı sıradaki yorumla gösteriyor. Evet, Afro Blue.

Albümde asıl öne çıkan onun cesur ve güncel söz yazarlığı olduğunu söyleyebiliriz. British Blues, Southern Rock ve Chicago Blues olsun, sanatçımız tüm bu ögeleri bir araya getirerek albüme kendi imzasıyla bir bütünlük kazandırıyor. Geleneksel ve modern yaklaşımlar güçlü ve filtresiz bir şekilde bir arada sunulabiliyor. Şimdi Sack the Juggler parçasına kulak verelim.

Çok sayıda blues müzik ödülü sahibi ve Billboard'da bir numaraya kadar yükselebilmiş olan Albert Castilla, Gulf Coast Records'tan çıkan ve efsanevi Abbey Road stüdyolarında kaydedilen son solo stüdyo albümü Grits and Glory'de hiç frene basmıyor. Miami'li müzisyen Graham Woodtrout'un bir şarkısının Albert Castilla yorumu, insanın zihnine günlerce takılıp kalacak cinsten. Parçada hayatın geçiciliği ve paranoya üzerine kurulu içten bir hikaye anlatılırken, sanatçımızın slide gitar tekniği ve güçlü piyano eşliğinde yaptığı yorum dinleyiciyi derinden etkiliyor. Evet, I'm afraid to fall asleep.

Şimdi etkileyici gitar tonlarıyla başarılı bir parça daha var sırada. Lynyrd Skynyrd veya The Allman Brothers gibi Southern Rock tınlarına daha yakın bir parça. Geçmişteki gibi baskın bir rock sounduna sahip, mükemmel işlenmiş 6 dakikalık bir eser bu. Solo gitar öne çıkıp kendini gösterse de parçanın altyapısı usta bluescuların çizgisinde ilerliyor. Ray Hangin'in lokomotif benzeri davulculuğunu takip eden Cliff Moore'un bas gitarı melodiyi sürüklüyor ve ikisi birlikte Kastilya'nın önünü açıyorlar. Bu üçlünün kimyası şimdi dinleyeceğimiz parçada zirveye ulaşıyor. Evet, Uncertainty.

Junior Wells, Albert Castilla'yı 1996 yılında şarkı söylerken keşfetmiş ve derhal grubunun baş gitaristi yapmış. Albert Castilla, Junior Wells'in hayatını kaybettiği 1998 yılına kadar bu görevini sürdürmüş. Doğal olarak bu çıraklık dönemi, solo kariyerini Miami'de inşa ettikten sonra bile onu kalıcı olarak Chicago Blues geleneğine bağlamış. Günümüzde sahne alan çok az müzisyen bu kadar doğrudan bir kökene sahip ve çok daha azı da bu mirası yeni sahnelerde test etmeye devam edebiliyor. Evet, şimdi gelen parça Don't Burn Down the Bridge.

Sıradaki parçadaki sıcaklık sıradan değil. Lokomotiflerden püsküren buhar gibi yakıcı. Bu arada albümün ikinci yayınlanan teklisi olan Michigan Avenue, genç Albert Castilla'nın çıraklık dönemini geçirdiği şehir olan Chicago'ya bir selam gönderiyor. Parça kendi hikayesinin başladığı yerle tam bir uyum sağlıyor. Sanatçımız bu parçayı bir şehrin hikayesi olarak tanımlıyor ve köklerine bağlılığı simgeleyen güçlü bir vefa hissini kazandırıyor. Evet, Michigan Avenue.

Albert Castilla'nın Greed and Glory isimli albümünde bolca sert blues rock parçası bulunuyor, ancak aynı zamanda funk, jazz, psychedelic gezintiler ve toplumsal duyarlılık içeren şarkı sözleri de mevcut. Bu unsurların hiçbiri birbirinden bağımsız deneyler gibi de hissedilmiyor. Aksine sanatçının hem grubuna hem de kendi yeteneklerine olan güvenini yansıtan bir albümde doğal bir şekilde bir araya geliyorlar. Blues her zaman zorluk, mücadele ve azim hikayeleri için bir araç olmuştur ve Albert Castilla bu temaları çağdaş bir ortama başarıyla taşıyabiliyor. Şimdi gelen parça açgözlülüğü, bölünmeyi ve sosyal dengesizliği ele alan önemli bir örnek. Politik bir duruş sergilemekten ziyade vicdanını blues aracılığıyla ifade eden bir şarkı yazarının gözlemleri gibi hissettiriyor. Evet, Slumlord Billionaire.

Albümün yapımcılığını aynı zamanda gitar, Hammond, perküsyon, piyano, furlitzer ve geri vokallerde yer alan David Gross üstlenmiş. Albert Castilla kendisini İngiliz tarzı blues müziğine kaptırdığını belirtiyor. Ancak albümde yer alan parçalar John Mayall, Duster Bennett, Long Joel Baldry veya Eric Burdon'un blues ekolünün hayli dışında. Şimdi gelen parçası The Milk Is Still Good.

Chicago'da ve Doğu yakasında çalarak büyümek, çalma tarzımı ve bluza bakış açımı şekillendirdi. Ama aynı zamanda bluzun Amerika'dan İngiltere'ye ve tekrar geri gidiş gelişlerini seviyorum. Her iki yerinde benim üzerinde ayrı ayrı etkileri var diyen sanatçıdan şimdi funky etkili bir parça geliyor. Müzisyenlere geniş bir alan tanıyarak ve güçlü bir kolektif performansla funky bir groove enjekte ediliyor. Kayıt boyunca müzisyenler arasındaki kimya açıkça hissediliyor ve her parçaya enerji ve özgünlük katıyor. Şimdi tuşlu çalgılarda Fender Rhodes'un dikkati çektiği When the Coin Came Calling parçasına kulak verelim.

So long. Son olarak albümün kapanış parçası sanatçının İngiltere tezini somutlaştırıyor. Amerikalı bir blues müzisyeni Abbey Road albümünü Beatles'ın White Album isimli çalışmasında yer alan Yer Blues şarkısıyla bitiriyor. Albert Castillo'nun vokali taşıdığı samimiyet sayesinde paramparça olmuş bir ruhu aktarıyor ki bu da tam olarak John Lennon'ın sözlerinde amaçladığı şey. Evet, Yer Blues.

Bu haftanın Blues'un tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Ludwig van Beethoven'ın Opus 70 Re Majör Hayalet alt başlıklı piyanolu triosuna da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne barok dönemin en önemli isimlerinden biri olan Georg Philipp Telemann'la başlıyoruz. Bestecinin iki blok flüt için La Minör konçertosunu solistler Lia Sobi, Hojin Kwon ve Schola Cantorum Basiliensis topluluğu seslendiriyor.

Tryon, piyano transkripsiyonu Ferruccio Busoni'ye ait olan Johann Sebastian Bach'ın re minör, tokata ve fügünü seslendirdi. Estonyalı besteci Rudolf Tobias'ın Ecclesia başlıklı kantatından bir bölüm var sırada. Esti Project Oda Korosu seslendiriyor.

Eesti Project Oda Korosu, Estonyalı besteci Rudolf Tobias'a ait Ekklesia başlıklı kantattan bir bölüm seslendirdi. Felix Mendelssohn'un 1839 yılında kaleme aldığı Opus 95, Ruy Blas başlıklı uvertürüyle devam ediyoruz.

Felix Mendelssohn'un Victor Hugo'ya ait aynı adlı drama için kaleme aldığı Opus 95 Ruy Blas başlıklı uvertürünü BBC Senfoni Orkestrası seslendirdi. İngiliz barok dönem bestecisi Henry Purcell'ın Mi minör 7 numaralı sonatı var sırada.

Purcell'ın Mi minör 7 numaralı sonatını kemancı Simon Standage ve Il Tempo topluluğu seslendirdi. Macar besteci ve yazar Dénes Ágay'ın flüt, obua, klarinet, fagot ve korno için 5 Kolay Dans adlı eseriyle devam ediyoruz.

Franz Liszt Müzik Akademisi'nden mezun olan Macar besteci Dénes Ağgoy'un nefesli çalgılar için 5 Kolay Dans serisini dinlediniz. 20. yüzyılda yeniden keşfedilen Johann Nepomuk Hummel'ın 1808 yılına ait mi bemol majör klarinet dörtlüsü var sırada.

Arkadaşları Mozart ve Beethoven'ın gölgesinde kalmış olan Avusturyalı besteci Johann Nepomuk Hummel'ın Mi bemol majör klarinet dörtlüsünü dinledik. George Friedrich Handel'in 1734 yılında kaleme aldığı Terpsichore operasından bale müziği bölümleriyle devam ediyoruz.

Handel'in Terpsichore operasından bale müziği bölümlerini John Elliot Gardiner yönetimindeki İngiliz barok solistlerinden dinlediniz. Programımızın bu bölümü Beethoven'ın ikinci bölümdeki ürkütücü ezgiden dolayı Hayalet adıyla anılan Re majör piyanolu triosuyla sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın 1809 yılında yayınlanan Opus 70 Re Majör Hayalet alt başlıklı piyanolu triyosunu İsviçre Piyano Trio seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Ete Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1927 yılında kurulan Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 7 Kasım 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Andrew Manze yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Edward Elgar'ın cello konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1994 doğumlu Fin cellist Senja Rummikainen. Konser programından ilk olarak Fin besteci Ida Moberg'in 1909 yılında kaleme aldığı Gün Doğumu adlı orkestra süitini dinliyoruz.